0: Affettini bene la marcia. Ori sono.
1: Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana istediğini yapsam bitmiyor, durduramıyorum. Elimi durduramıyorum, sana gidiyorum. İçimi durduramıyorum, sana gidiyorum. Seni sevmeyi durduramıyorum.
2: Bir şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı. Son defa çal benim için. Ve ben...

0: Affettin mi beni Ömer? Doğruyu söyle.
1: Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana ne yapsan, bana istediğini yapsan bitmiyor, durduramıyorum. Elimi durduramıyorum, sana gidiyorum. İçimi durduramıyorum, sana gidiyorum. Ben olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni, durduramıyorum. Neyse bu içimdeki şey durmuyor, bitmiyor. Bu adi bir şey. Kötü bir açıklama.

Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmiştin. Merhaba Nalan. Merhaba, pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba, artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be, vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan, merhaba yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdüm. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı hemizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Melek, merhaba üzgün melek, merhaba kadersizim, talihsizim, merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün halam, artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da, bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer yudalar, yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım,
Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nala, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be. Burası

Süleyman kara bıyıklı bir işçidir ve bu kara bıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. İş bulduğu günlerde evine dik dönmekte ve götürdüğü ekmeği yemektedir. Karısı Neriman ve oğlu Cevahir'le birlikte. Ne kadar zalım esse de rüzgarı, ne kadar belini bükse de ekmek parası, aslan gibi bir adamdır işçi Süleyman. Çünkü onun Cevahir'i vardır. Çünkü Cevahir 6 yaşındadır. Çünkü gözleri çakmak çakmaktır. Çünkü Süleyman'a bir başka bakmaktadır. Bir pazar sabahı tutar babası Süleyman Cevahir'in elinden ve yanında kader yoldaşı karısı Neriman çıkarlar gezmeye İstanbul'u inadına. Bir yol düşünür Süleyman, ulan bu bahtı kapalı kentte yürümek de parayla değildir elbette. Üstelik Neriman'a hanidir istediği o naylon terlikle, canından özü Cevahir'ine bir gazozla bir simidi alabilecek kadar para da vardır cepte. Yürürler İstanbul şehrinin kalbine. Önce Neriman'ın naylon terliği alınır bir seyyardan, sonra da beğenirler simidin en hasosunu, umutları Cevahir'i. Anlatır işçi baba Süleyman iş ararken adım adım arşınladığı sokakları. Bak Cevahir, işte şu yeni cami. Hem cami hem güvercinlerinin bakması nasılsa bedavadır. Bak Cevahir, şu dumanı tütenler vapur, şu çığlık çığlığa ağıt yakanlar martılardır. Hem vapurun dumanı hem vapurun düdüğü de bedavadır. Bak Cevahir, şu uzakta görünen de köprüdür. Geçmesi değilse de onun da bakması bedavadır. O pazar günü kara bıyıklı işçi Süleyman, karısı can yoldaşı Neriman ve gözleri çakmak çakmak olan oğulları Cevahir gezerler İstanbul şehrini bedavadan. Ve birden mumun alevi söner, İstanbul'un yalanı biter. Nasıl olur bilinmez, takılır küçük Cevahir'in gözü bir oyuncakçı vitrininde pırıl pırıl yanan kırmızı bir oyuncak arabaya. Döner kara bıyıklı dağ gibi babası Süleyman'a. Bana şu kırmızı arabayı alsana baba. Alsana be Süleyman. Canına, can parçana bir

Oyuncak ara bağlamayacaksan eğer, yuh olsun sana. Nasıl olsa babası onu çok sevmektedir. İşin belası küçük cevahir bunu bal gibi bilmektedir. Bir vitrindeki kırmızı arabaya bakar Süleyman, bir karısı Neriman'a. Sonra takılır gözleri cevahirin gözlerindeki umuda, inadına. Ulan alt tarafı bir oyuncak araba. Dünya yansa yorganın yok içinde Süleyman. Alem çöpse üstüne, hayıfın çok Süleyman. Bakarsın cepteki son gazoz parasına, cevahirin o kocaman umuduna yakışır şu kırmızı araba. Bırakır karısı Neriman'la cevahiri dışarıda, girer iflah etmez bir umutla dükkana. Sorar kara bıyıklı dağ gibi Süleyman, usta, usta şu vitrindeki nazlı gelin, şu zalımın şıltısı, şu bahtımın kara yıldızı, şu İstanbul ağrısı, şu cevahirin çakmak çakmak gözleri, şu kırmızı araba kaç para? Bir Süleyman'a bakar adam bir arabaya, çok para der hemşerim, yani çok para. Süleyman cebinde bir gazoz parası, yıkılmış bir dağ artığı, bir tufan sonrası perişanlığı, döner kapıya çıkmak için dışarı. Oğlu Cevahir kırmızı arabayı getirecek babasını beklemektedir. Nasıl olsa babası oradan o kırmızı arabayla çıkacaktır. Nasıl olsa kara bıyıklı dağ gibi işçi Süleyman babasıdır. Yani Cevahir'in gözünde o dünyanın en güçlü, dünyanın en zengin, dünyanın en büyük adamıdır. Ama Süleyman eli boş çıkar dükkandan. Sorar Cevahir, hani baba, hani kırmızı araba? Sorar hesabı bulutlar dağa. Nasıl desin Süleyman, ben onu sana alamadım. Nasıl desin adam yüreği, benim ona param yetmedi diye. Başlar ağlamaya Cevahir, başlar bulutlar ağlamaya. Yanar yerin yedi arzı ve güvercinlerin kalbi başlar kanamaya. Ulan İstanbul yanar içinde Süleyman'ın. Sorar Cevahir, hani baba, hani kırmızı araba? Martıları gösterir Süleyman, bak ne güzel uçuyor Cevahir, martılar havada. Boşver kırmızı arabayı, baksana martılara. Bakmaz martılara Cevahir, bakar yangın gibi arabaya. Ama bak der Süleyman, ne güzel uçuyor martılar havada. Cevahir bir çocuktur, küçük yüreğinde yer çoktur. Takılır gözleri martılara, gözünden sel olup akan kan rengi yaşlarını siler. Evet der, ne güzel uçuyor martılar havada. Ve unutur gider Cevahir kırmızı arabayı, unutur gider, dalar gözleri martılara. Cevahir unutur unutmasına ya, kara bıyıklı dağ gibi işçi baba Süleyman, ömrü boyunca unutmaz o kırmızı arabayı. Her gece döşeğine yattığında, uyumak için gözlerini kapadığında, demir lokma gibi bir kırmızı araba takılır durur kursağına, bütün ömrü boyunca. İşte bu kara bıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. Ve herkesin bir yerine bir gün bir Süleyman.

ustam, aklım firarda. Göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut. Yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ustam ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli, sevdalar kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi, oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Ustam, ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır, hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır ustam, yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum ustam, yorgunum. Ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl şimdi sükunetime, çığlığım kopsun. Uzat ellerini, güneşe dokun. Uyandır uykusundan, tut yüreğimden ustan, tut. Tut beni, sür güne. Güne sür ustam, sür güne. Ustam, aklım firarda. Göz bebeklerinde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Eskiden, eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Usta, ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır ustam. Yüzüm yüzümden utanır.

bir kaçardım kendinden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer, ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Bir köpeğe dokunmanı, sevgiyle bak.

kavuştum. Yüzünde açan kızıl gülleri sevdim. Çünkü sen Atlantis'tin, sebebindin. Çünkü sen 20 bin yıl önceden kaderimdin, sevgimdin, duygularımdın, çayır çimenimdin. Bir çift kuşumdun, serçemdin. Çünkü sen gören gözlerin, çiğden çiçeğim, kırık kanadım, seven gülüşlerimdin. Ve sen Arrum musun diyen çekik gözdüm, kadınımdın, kadınım. Okyanusa düşmüş yüreğim boğulmazdı, tuzlu sulara parmaklarına dokunsaydın eğer. Bir salıncakta sallanmadan hayata, bilemeden bir kere attı karıncaya ve kayamadan kaydıraktan aşağı. Sonra gülemeden bir palyaçonun yüzünde, el ele tutuşup yürüyemeden senle hayata. Dokunmadan bir güle, bir de ellerine, bir de gözlerine bakamadan ölürse. Nazlı kulu, ürkeğim, ceylanım, yalnızım, yabancı türküm, inadım, öfkelim, isyankar. Hadi tut ellerimden, ufka beraber bakalım. Beraber özleyip, beraber sevip, beraber yaşayalım. Kahrım bizden uzak olduğu iklimlerde. Hadi tut ellerimden, üzülme, hadi dert etme, tüken. Kalbi yaralı, kaşı karalı ceylan, bu alemi çoktan terk ederdim. Bütün sokakları, caddeleri, şehirleri, ülkeleri yakmak.

her soluğunu aldığın anda ve her göz kapağını açıp kapattığında, yani kalbinde yaralı ceylan yanı başında, dizlerinin dibinde, sağlıkta, hastalıkta, sevinçte, kederde, yani her anında yanında. Yine unutma kızılım, yeter ki seslen, çılgın olur gelirim.

istesen hele, yakar yıkar ölümlere bu canı atar gider. Biliyorsun sen benim son kadınım, sen benim aşkım, sen benim canım, sen benim, sen benim her şeyimsin. Seni sevmek mi? Dipsin, ölürüm. Sakın çıkartma aklımdan, ölürüm. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerim gelmez.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sana. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana.

Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmam ana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sevmeye. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Bulutlar sana mı ağlıyor annem? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor anne. Kaç bayram geçti, öpemedim elimi. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerin. Büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı. Acıyı dindiremedim anne. Ateşi söndüremedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim.

Ey sen nasıl özledim hüzün rengi gözlerin. Seni özledim anne, sesini, nefesini. Sabahları reçel sürmeni ekmeğimi, çayımı demlemeni. Üşüdün mü, hasta mısın demeni özledim anne. Pencerede beklemeni, coşku dolu bir bayram sabahı.

Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Yüzüne yüz süremedim. Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime. Sensizlik türküsü dolandı dilime.

anne. Ah, öyle özledim ki. Sızlar burnumun direği. Bilemezsin. Bilemezsin anne. Göremezsin. Anasızlık en büyük yalnızlıkmış. Soğuk duvarlar ardında ağlamalarımsın. Dert ortağımsın yanımda olamasan da. Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim. Hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Başucumda ilaç olmanı, ateşime bakmanı özledim. Battaniyelere sarmanı. Her şey bir tarafa, her şey bir tarafa. Dualarını özledim anne, dualarını. Sen anasın, sen anasın anne. Ağlarsın, beni anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayramda gel.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak.

yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

nice dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmoğlu.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik servisle güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın.

0: Mavi Yıldız Turizm Mezarlıkbaşı Çankaya İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir.
1: Yardım edin.

eserin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi.

benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de kaybettin.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim, kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktım. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

kimseye dostum bilmeyeceğim. Hiç kimseye sırtımı dönmeyeceğim. Seni de defterimden sileceğim. Artık sana da inanmıyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: sokaklardayım. Sokaklardayım, üstüm başım darman duman. Sokaklardayım. Sevsem sevilmem, düzdüm diyanım. Şaşırmışım, kaybolmuşum.
1: Murat'la gönülden gönüle.
2: Suçumuz yanlışı sevmek miydi?

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: kendimizi methetmek gibi olmasın. Daha doğrusu takdir Allah'ın ve seyircinindir ama elimizden gelen her şeyi yaptık.
1: Çok
0: ve çok da güzel oldu.
2: Murat'la gönülden gönüle.

şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun at kurtlar.

0: Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.
1: Keyfe Değer Kafe, Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı huzurlu güzel bir akşam diliyorum. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Hepinize cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları. Kayıt mesajları olan kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun. Mesela dün akşam paylaşılan kayıt mesajı bugün aynı saatte, aynı sıralamada değil. Harmanladım. Bilginiz olsun. 9'u 20 geçeye kadar ya da en geç şarkılarla beraber 9.30'a kadar kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında Allah nasip ederse WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Gecenin ilerleyen saatine kadar takriben 12.30'u bulacak. Sonrasında da SMS'e geçeceğiz. Bir kez daha paylaşmış olalım. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat da gönülden gönüle başladı.

Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet, Şahin, Devran, Karahan, Arap, Mert, Pope, Murat, Ali, Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta Aslanlar Aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek bin selam ediyorum. Benden bu canlara suç ortağım Memo'ya Mutihijyan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili Tugay İrdem, Çamdibili Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir Eşref Duman. Selamun aleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım, başta değerli ve kıymetli dostum dava arkadaşım Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar,

0: Krala Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim, sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şaklan Tevş C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolga Han Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başlı aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım. Gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü. Değerli ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta Paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi ihanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın, sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben TC13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TC13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kadar birliği yaptım akabinde canım kanım amcalar.

0: Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Arda Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengi, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Can Çelik. Bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin, canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlere, senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan Mırın yan azadi, ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimi Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez, ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim, başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der Halu Dayı'ya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun, sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı El Çapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben

0: T3 C13'ten Şehmus Önder. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abidos kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan. Bu derlere canı gönülden bin selam olsun. T3 C13'ten Şehmus Önder. Başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim, aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abidos kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abidos kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abidos kardeşlerime selamlar olsun. Sizleri candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Olçeken. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Urcan, Bıçakçı Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Olçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan. Bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleykümselam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar, Bakır, Abdullah, Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Boyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde kardeşler.

0: Benim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Sayan, bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan Bir Masal Değil de Yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halu Dayı. Öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim: Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halo Dayı. Farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim: Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım: Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım: Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi, T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, Yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şeye. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum da bu karanlığımız yok edecek aydınlığımız var. Bizim hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın Baba. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Arif Cafo'dan Nergiz-i Gulu şarkısını armağan ediyorum. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendime ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali, biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim, ben Saadettin Bıçakçı, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya binlerce selam ediyorum. Abilerim Ümit Aliyer, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdurrahman Doğan, Şerif Çağırdan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Öztemel, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam ediyorum. Özgürlük Mahkumları şarkısını armağan ediyorum. Tüm Gazemir ve Gediz çocuklarına da bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir önce de meselesidir. Herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim her zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saat durmuş, günler ise geçmiyor gibi.
1: İnan amcaoğlu, seni çok özledik. Yokluğun çok belli. Her daim gönlümüzdesin. Seni çok seviyoruz. Dostum kendine çok çok iyi bak. Aklımızda gönlümüzde seninle. Allah seninle olsun abi. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Ev Şu Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar olsun. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olarak. Kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kovaoğlu, Şakir Can Palit, Ali Seydi, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Öz Yavaş, Coşkun Öz Uzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 Kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısını armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamun aleyküm Murat abim. Aleyküm selam kardeşlerim. Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Seni canımızdan çok seviyoruz. Bunu unutma elbet. Bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük şerbetinden içeceksin. Hep birlikte de olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız. Bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere de selam ediyorum. T3C13'deki kardeşlerime de selamlar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Murat abi gece bir söz. Peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
1: Canım kanım babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen benim 9 yıl boyunca hapishanelerde her gün bırakmadın, bir gün dahi olsun bırakmadın, maddi manevi her daim yanımda oldun, babalık abilik yaptın, ben seninle hayata tutundum babam, Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun, herkese senin gibi kardeş nasibi olmaz, bir canım var önce Allah'ın sonra senindir, bu dört duvar bizi asla yıkamaz. Elbet bir gün ikimiz de özgürlüğümüz elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler, defnedilmiş ölüyü benzer mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Selamünaleyküm ailemizin derlisi, abilerin abisi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben dayın Kahraman Subaşı, umudun yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bazen dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim, aslın aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğim bilmelisin. Suyu kısmetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin zafer, inananların İntikam bekleyenlerindir. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Muzun Veysel'in önderinde sana çok çok selamlar var. Hiçbir zaman yıkılmadık, yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmaktan bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Mayın Tarlasına Döndü Yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado Can. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sen, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağırdan, Abdullah Nurdan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Öztemel, Vedat Şen, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam eder. Tüm Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Birnoğlu'da yatmakta olan Menderesli Kerem Kuvaoğlu. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selam gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakircan Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin İstanbullu, Kaan Polat, Ali Şay. Bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam ederim. Aynur Polat'tan Oy Oy Esmer'e şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz. Senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için de senden vazgeçer. Kerem Kavlıoğlu. Ben Kerem Kuvallıoğlu, farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı sevgiyle birlikte selamlarımı Bakidir canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Öz Yavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlıoğlu, T3C13'teki abimin değerlilerine de çok çok selam ediyorum. Yusuf Samar abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlıoğlu, Tenekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşlerimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadar seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız, her zaman senindeyiz. Kimse garibanı, mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefli atan mahkumlara kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kenan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderirim. Abilerim kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Polat, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin selam olsun. Biz sevdiklerimize kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönlümüzde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimiz Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşuna selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmının, şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtake'den Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel Can kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime buradan aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakir Can Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtake'nin tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısını armağan ediyorum. Ben Murtake'den Göksel Can Erden. Murat abi selamünaleyküm. Ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Göksel Can Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime, Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikici, bu canlarla özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim de bakidir. Murat abi ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtake'den Göksel Can Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptım. Abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakir Can Palit, Kerem Kavlagat, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok çok selam eder. Gözlerinden öperim. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun

0: Elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murta Kedat Gökselcan Erden.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı

da olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarım bakidir. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlağan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay Hurşit, Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarıma, Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici ve beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Canbay'dan Bertaraf Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakir Can Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtay Keli Göksel Can Erden senin aracınla. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder. Saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere. Abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarıma da ve tüm Murtakya çocuklarına da selamlar olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakya'dan Göksel Can Erden. Murat abi ben Şakran bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Burada benim için çok önemli olan reis abimi Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Şakir Can Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin, farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtakya kardeşlerime dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakya'dan Göksel Can Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin de T3 kurumu ve C13 koğuşundaki kardeşlere de selamlar olsun. Murat abi ben bir nolu'dan Harun Keskin başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlara Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısını armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de bin selamlar olsun. Murat abi ben bir nolda yatmakta olan çam dibinden Hurşit, Arda, Özdemir, başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar ve burada can yoldaşlığı yaptığım benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısını armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına da selamlar olsun. Her karanlık aydınlığa mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'nden Hurşit, Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan benim için çok değerli ve olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kurt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Öz Uzdur, Melih Uğurkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Ercan Yeniköy ve farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Saman, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T2016 koğuşuna kalmakta olan Sergen Kurucu, yani namı der Emi. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Pehlivanlar, Enes Batoğlu, Aslan Keser Gece Söz, Menfaat Caddesi'nde başlayan yolculuklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Ben T2016 koğuşundan Enes Öz. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğum Koca Reis, Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Şivan, Cengiz, Yusuf, Aslan, Keser, Gerem, Kerem, Gülçin, Can Polat, Türker, Mertcan Kurtuldu. Bu derdere selam olsun. Son olarak da gece sözümüz. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz var. Şakran T2016 koğuşuna kalmakta olan
Airbags Jesse. Öncelikle kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Aslan Keser, Şivan Cengiz, Sergen Kurucu, Mehmet Can Pehlivanlar, Yusuf Boz, Enes Öz, Muhammed Öz, Enes Pat. Gece son sözümüz, ben kimseyi yakmadım, onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Ben de

0: bu yolun sonuna bile bile girdim. Çakran T2B16 koğuşuna kalmakta olan Sergen Kurucu, yani Namıder Emi, öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Pehlivanlar, Enes Patoğlu, Aslan Keser, Gece Söz, Menfaat Caddesi'nde başlayan yolculuklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Ben T2B16 koğuşundan Enes Öz, öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğum Koca Reis, Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Şivan, Cengiz, Yusuf Aslan Keser, Kerem Gürçin, Can Polat Türker, Mertcan Kurtuldu. Bu derlere selam olsun. Son olarak da gece sözümüz, zınlanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun ama onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Çakran T2B16 koğuşuna kalmakta olan Airbags Jesse, öncelikle kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Aslan Keser, Şivan, Cengiz, Sergen Kuruca, Mehmetcan Pehlivanlar, Yusuf Boz, Enes Öz, Muhammed Öz, Enes Pat, gece son sözümüz, ben kimseyi yakmadım, onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler, ben de bu yolun sonuna bile bile girdim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koşulan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kadar birliği yaptım abi, dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar, İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Baki'de sizleri seven sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuştan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Baki'dir. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kadar birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlık. Değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koçtan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Ardacan Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır, buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta can dostum Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar, başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla, günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar,

Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif, Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben T2A17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi, ben T2A17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi, ben T2A17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi, ben T2A17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, Aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan Aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed, Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Gece bir söz, ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namı Der Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namı Der, Direş Gürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntilim, Dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3 13'te yatan abim Mustafa Turan, Namı Der Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat T4'te yatan abim Suat Konuk, Dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya, Dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar,

bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Avşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akra. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abi Mert Butin, Namıder Bornavalı, Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım kanım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, Büyük Al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan.

0: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.
1: Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar Mert Yüce Özkocaman, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Affan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 yatan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan, Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi, Erdoğan, İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy, Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Özkocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkant Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 yatan Halil İdem, Kınal Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek.

0: Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta A7'de yatan aslan kardeşim Özcan. Sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feriz Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey, azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, namı der Çiko dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Öpetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun aslan çavuşu Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derdi büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan dayı Müslümcan Kuzguncuk, namı der Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Epetören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş denen Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleykümselam devam. Duruşuyla, karakteri ile örnek aldım can abim Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak gece şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve aslan abim Gürkan Tilki, akabinde derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, aslan mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleykümselam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi

bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi, ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe, geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Feriz Saçlı, akabinde abim Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namı Derkedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağır, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey, sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm can abim Murat, ben Kurtuluş Çakarlı, aleykümselam Kurtuluşum. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selamlar olsun, sevgilerimle, ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Eleftos, Serdar Özcan, can kardeşim Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Şakarlı, Umut Şakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle, eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrıbeyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Samet Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül, tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle, ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı.

Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pek Acar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere

Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bordamalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde iki nolda yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koşusunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer, tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Kardeşlerimizin kayıt mesajlarını paylaştık. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Gecenin ilerleyen saatine kadar kardeşlerimin kalan bir kısım daha kayıt mesajları var. Onları da inşallah aralarda paylaşacağım. WhatsApp'ımızı ve kayıt mesajlarımızı bitirdikten sonra da SMS mesajlarına geçeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Ben Üçnoğlu, A13 Koğuş'tan Karşıyaka'lı Aykut Polat, Kader Birliği yaptım dostlarım, Mustafa Turan yani Muti, Ali İmran Korkmaz, A2 Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdım, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp Bıdarlara bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozu Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığın ile Kader Birliği yaptım Escobar abim, Fırat Gezgin başta olmak üzere. Erkan Ecellioğlu dost abi kardeşlerim. Bardan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kulu, Akındal, Cio Yaşar, Doğanay, Dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki İbru, Yusuf Asi Gece bir söz. Madem çok cesursun, hele bir yanlış anlayın, Keşfilov'dan gidersin araya şarkısı. Gece Armanosu Murat abim, sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ ol Yusuf kardeşim. Murat abi T1B11'den Bozu Yusuf Uçan Kuş, bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşik, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak Hacikom, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan, Şahin Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C7'den Baran Alsaç, Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manap, Mertcan Erdağ, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Gelitekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfit Can Dürger, Ersoy Dönmez, Görkem Dayar Kol, Berk Korkut, Osman Altun, mu derler Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı Arman olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben Edo Saraç, Neşe Kaynağım radyo başına. Şu deli başıma bir dert olsan bir dermana değişmem seni. Sen bende çok farklı mevzusun, öyle de kalacaksın sevdiğim Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, dünyamın uydusu radyo başına. Neşe Kaynağım, bize ayar olan çok ama frekansı tutturabilen yok. Sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamlarıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Affan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil, sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derlisine, Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim şarkısı armağan olsun. Ben Birinoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta Kader Birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Afan Yılmaz, Kerim Bakır, ayrıca A7 atan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimizi. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ olasın Abdülsamet kardeşim. Ben Birinoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarımız Mete Dökme, Afan Yılmaz, A7 atan dostlarımız.

Tanımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Murat abi ben Torbalı'dan Etem, Akbulut Şakran, T216 Koşun'a atan Baran Gerçek ve Kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Burada Günler Geçmiyor şarkısı armağan olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T416 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben: Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ayı Turap, Yentüs, Yusuf İslam, Burak Reis, Yakut, Taner Özçaki, Ünaler, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay. Bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Karında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran, 4 nolu T tipi cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz dostum Mert Koçak'ın abisi Mehmet Nuri Özden Yücel, Özden'e bin selam olsun. Ve İbrahim Dündar abim Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a çok selam ederim. Gece sözümüz hayat bir nefes alabildiğin kadarsın, Şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın. Ferdi Tayfur, Hatıran Yeter şarkısı tüm dost ve kardeşlerime gelsin. Emre Tuğrul. Murat kardeşim ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, başta can dostum Hakan, Donat, Azat, Başar, can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koçak, Mutlu Kurt, Can Çakır'a selam ederim. Kadın Kapalı'da bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ediyorum. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı armağan ediyorum. İbrahim Dündar. Ben T4A13 koğuşundan tahliye olan Sivaslı Yiğido Harun Karakaş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayım Umut Tür olmak üzere can abim hemşerim Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Aykut Sara, Agit Özkan, Özgür Uyanık, Görkem Şambal, Emre Al, Ayhan Eres, Yiğitcan Avcı, Özgür Geçtirmez, Enes Özen, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Refik Keskin, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum: çöl geniş, kervan uzak, kuyu derin, lakin Allah vekil, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 nolu B16 koğuştan Yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap, Yentüs Bozan Fidan ve dayımız Ali Demirkıran, gece bizden bir söz: bizde kaybetme korkusu yok, kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam, Dilek Dilek. Yanlışlık var bunda. Yusuf İslam ve yanlışlık var. Oyunu bozarız. Yusuf İslam, Dilek diyelim. Evet, onu düzelttirelim şöyle. Murat abi biz 4 nolu B16 koğuştan Yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başlamamı Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Arslan, Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Avşar, Doğukan Taşar ve Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz: bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar. Yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, candan öte kardeşim Bekircan Savran dostlarım, anasının oğlu Veli Deveci, Balon lakaplı Ömer, Bayhan Sedat Sakızçı, Çağdaş Epbektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke, Çiko, Gürkan, Gökhan Kubilay, Nazım Kuyucu, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan. İsmini sayamadım tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, aşkımız tıpkı bir rüzgar gibi. Onu göremiyorum, elimde tutamıyorum ama her yerde hissedebiliyorum. Ece Herdem'den Oy Gülüm. Murat abi ben Damla Avcı B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Mehmet Toprak, Meltem Toprak'ta, İrem Çelik Özü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum.
Aslan kafese sığmaz, yürek umuda yenilmez.

0: mahkumun umudu ölmez, özgürlüğün ateşi sönmez. Bugün mahkumuz, yarın özgürlük bizimdir iki gözüm. Can bacım, B9 koşuna atan Namıdar Kürt ile nasılsın, iyi misin? Buraları bildiğin gibi hayat mücadelesi devam ediyor. Sen her zaman güçlü dik duran bir kadın oldun. Orada da başını eğmedin, kendinden ödün vermeden durduğunu biliyorum. Sakın moralini bozma. Güzel günler elbet gelecek. Dışarıda seni düşünen, seven insanlar var. Allah gönlüne göre versin, sabrını ve gücünü daim etsin kendine. İyi bak bacım, dualarım seninle. Can bacım, B9'dan Namıdar Kürtülye, senin duruşun zaten yeter. Kimseye eyvallahın olmadığını herkes bilir. Bırak konuşan konuşsun, arkandan iş çeviren kendi gölgesinden korksun. Sen başını dik tut, çünkü sen düştüğün yerde kalkmasını bilensin. Az kaldı bacım, çıkınca kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkes yerini haddini bilecek. Ahmet Kaya, Ağladıkça şarkısı bizim olsun. Kırtaylardan selam olsun. Bursa, ben Dörtnoğlu'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir Söylemez sevgilim. Süslü cümleler bilmem ama tek gülüşüne mısraları, kelimeleri ağlatabilirim. Ömrümü adayıp o derin gözlerine bir kitap gibi okuyabilirim. Aklımın vardığı en güzel yer, kalbimin durduğu iki can arası son duraksın. Kıymetlim için Nebi Demir'den en büyük aşkım sensin, armağan olsun. Abi Buse, ben 4.0'da bulunan hayatımın en güzel parçası Şakir Söylemez. Sen benim hiç bitmesini istemedim o uzun, derin ve sessiz cümlemsin. Ben senin gözlerindeki o sakin ülkeye sığındım. Adanın geçtiği her yer benim için bahar. Sesinin değdiği her an benim için bir şifa. İyi ki yolun yoluma düştü kalbim adam. Kalbimdeki huzurun sebebi için Ahmet Kaya'dan senden başkasını seven delidir, armağan olsun. Ben 3.0 A13 koğuştan Mustafa Turan, yani Mute Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan. Radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Silve'den Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun. Ben 3.0 A13 koğuştan Mustafa Turan, yani Mute. Başta kader birliği yaptım dostlarım. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a, Foç Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Ben Menemenli Naci Dayı ve yanımda olan kardeşim Bedirhan Kırgıl Bolvadin cezaevinden tüm dostlarımıza selam ediyorum. Ben Menemenli Naci Dayı. Biz Bolvadin T tipinden dostlarım Bebekçi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, ayrıca Şakran Kadın Kapalı'da yatan İrem dostuma selamlar. İntizardan Sensiz Olamam şarkısı sevdiğime gelsin. Ben Teş B9 koğuşundan Hacı Osman, farklı koğuşlarda olduğum aynı kaderi paylaştım. Benim en büyük destekçim, abilerin abisi çok değerli Zeynel Çolak, Barış abim sevgilerimle, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Kıymetli dostları Şeytan Serdal, Ceyhun Öcal, Orhan Tan, Ali Seydi İnik, Emrah Doğan, Umut Arslan, Berşan Polat ve oğlu Umut Zor Bilmez'e sevgilerimizi ve saygılarımızı iletir. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim dik duruşunuza, gülen yüzünüze zeval vermesin. Ben Mengü Sever, Şakran Teviş B9'da yatmakta olan sevdiğim adam Hacı Osman'a bu mesajım. Bir gün oraya görüşe değil seni almaya geleceğim. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Dualarım ve kalbim seninle. Hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Bu zor günlerde elbet geçer. Güzel yarınlarımızın hayalindeyim. Canımın yarısı. Hangi şarkı olduğunun önemi yok. Bana her şarkı seni hatırlatıyor. Herkese ver şey inat. Yine sen, hep sen. Seni çok seviyorum sevgilim. Ben Mengü Aliya Şakran Teviş B9 koğuşuna atmakta olan canım eşim. Ne bu dünyada ne diğer dünyada beni senden hiçbir şey ayıramaz. Mesafeler engel değil. Her gün bir saniye seni daha çok seviyorum. Minik kızın Betül Sele'den de ona bir mesaj. Seni çok özledik, bir an önce gel babam diyor. Her gün senin için resimler çiziyoruz. Kalbimiz ve dualarımız seninle, Allah'ıma emanet sevdiğim.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran 2 nolu kurumunda bulunan B16'dan aslan kardeşim Baran Gerçek Bargiran. Baran Gerçek Bargiran. Foç Açık Cezaevinde yatan aslan abim Murat Altuntaş Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile, kutsaldır özlenen ve beklenensiniz benden. Tüm dostlara Adanalı Ayhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK16 koşundan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Bugün de seni düşündüm, bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin. İçimde geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak istediğim çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Günler geçiyor, hasretmiyor sevgim, eksilmiyor. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Murat abi, ben kadın kapalıda yatan Yersu Gökçe Tosun 2 nolu A16'da bulunan canıma can katan canım eşim Kadir Tosun. Duvarlar ayırsa da kalbim hep senin yanında. Özgürlüğüm kısıtlı olabilir ama sana olan sevgim sınırsız. Günler geçer, kapılar açılır. Sana olan sevdam hiç bitmez. Demir kapılar ardında bile. Aklımdaki tek kişi sensin. Beni dışarıdan değil kalbinden bekle, çünkü ben sana dönmek için yaşıyorum Murat abi. Eşime Linet'ten Merse çalarsan sevinirim. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizler iyiyiz. İşteyim. Çocuklar evdeler. Halam ve kızı da bizdeler. Haftaya izin kullanacağım. Ondan bu hafta biraz yoğun işlerim. Araç vesaire ilgili bir değişiklik yok. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. İki nolu'da olan Faik Can. Sevdiğim adam. Seni o kadar çok merak ediyorum ki. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Bana bir haber yollat. Aklım sende. Seni çok seviyorum. Sonum. Allah'a emanet ol. İki nolu'dan Faik Can. Selam Murat abi, ben C8'den Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Yakışıklı sevgilim Doktor Zeki Kaya. Sen varsan hayat güzel. Hayatım sadece seninle güzel. O kadar güzel ki seni sevmek, sana sahip olmak, seninle hayaller korumak, senin için mücadele etmek tarif edilemez güzellikte. Ama en güzel eşin olmanı bilmek. Bana bunları yaşatan erkeğim, seni çok seviyorum. Murat abi, ben Arzu Kaya, canımın en içi Doktor Zeki Kaya. Kırılmış yanımızla sevelim birbirimizi. Herkes gitsin, biz asla gitmeyelim birbirimizden. Kesin biter diyenlere inat için değil, biz umutlanalım, biz birbirimize yeniden yeşerdiği için daha çok sevip sarılalım birbirimize daha, ama en güzeli biz olmak yakışır, seni çok seviyorum. Murat abi, ben Arzu Kaya, canım kocam Doktor Zeki Kaya. Bir ömre ne kadar sığdırılıyorsa hepsini sığdıralım. Birbirimize biz birlikte çok güçlüyüz sevgilim. Benim huzurum sende, gizli geçmişteki tüm kırılmışlıklarıma rağmen bugün bu kadar mutlu, huzurlu, umutla, aşkla doluysam bu senin en büyük eserin. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Aşkım umarım iyisindir. Sen iyi olunca ben daha iyi oluyorum. Seni çok özledim. Yarın göreceğim için heyecanlıyım. Kendine dikkat et. Hep aklımdasın. Ömrüm Allah'ıma emanetimsin. T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Seni sensiz yaşamak çok zor. O hasret kaldığım kokundan, tutamadığım ellerinden, beni çok seven kalbinden öpüyorum sevdiğim. Her zaman yanında olduğumu ve seni beklediğimi unutma. Seni çok seviyorum Uygar Doğanay'dan ateş ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacağımız var. Serdar Özcan abimize selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenleri Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Serdar Özcan abimize selam olsun. İki mesaj da okuyacağım.

0: Sonrasında kardeşlerimin kısa mesajlarını, yani kardeşlerimin kayıt kısa mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında tekrardan kaldığım yerden devam edeceğim. Bu arada Ekrem Birlik, Ekocan, kardeşlerimiz söylemiyor galiba sana, ya da dakikan mı yok? Dakikan varsa Ekocan, beni rica etsem bu gireceğim arada araman mümkün mü? Eko Birlik kardeşlerim, Eko kardeşime söylerseniz sevinirim, beni bir arayıversin ya da arattırıversin. T2B13 koşuna atan eşim Orhan Mete aşkım, mektubun bugün geldi. Ben de seni çok özledim. Sensizlik her geçen gün daha çok zor oluyor. Bir an önce çıkıp evimize gelmeni bekliyorum. Hayatım, seni çok ama çok seviyorum. Aklım hep sende. Dikkat et kendine canım kocam. Ama bir tane daha mesajı okuyayım. Selam yüreği güzel kıymetli can ablam Esra Korkmaz. Seni çok özledik, çok seviyoruz, her daim aklımızdasın. Sakın kendini salma. Diren geldiğinden taviz verme lütfen. Telefon evraklarını gönderdik, bugün yarın eline ulaşır. Eniştemin de çok selamı var, seni kocaman öpüyor. Enişteme ulaşmaya çalış. Can ablam Esra Korkmaz, seni çok özledim, sabırlı ol. Çok güçlüsün biliyorum. Bu arada Lord'u hiç merak etme, çok iyi bakıyoruz. Hep ilgileniyorum, gözün arkada kalmasın, seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Kardeşin Elif Su Korkmaz. Murat abi, ablam için Özgür Kaplan'dan Unutma ki şarkısını çalarsan çok sevinirim. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, ömrüm çok yorgunum. Sana çok ihtiyacım var, şu an yanımda olman için neler vermezdim sevgilim. Seni her şeyden çok seviyorum. Bu evde seni görmeyi çok özledim. Diğer yarım Allah'ıma emanet ol ömrüm. Evet, hemen şöyle yapalım. Takriben bir 10 dakika sonra bir şarkıdan sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlıkuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, teyze oğlu Devrim Özel, sokakların çocuğu Aliço, Şafak Yüksel, Tepecikli Elmas Toprak'la Muhittin Önel yani Michelengo ve aslan abim Berk Tunce, selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu derdlere Gökhan Doğanay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim. Ben TK C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Akgüzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli Elmas Toprak'ta Limontepe'li Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi

ki benim seni iki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla.

3A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, Canım Kanım, Aslan abim, Ahmet Güneş, Limon Teperi, Doruk, Turgut Tokcan, Can abim, Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalım Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Usler, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztürk.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalım. Maras Sedat Salman, aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Elmas Toprak'ta, Zübeyir Aküzüm, Samet Üstünç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şark sarmağın olsun. Ayrıca T2 C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Menemenli Serhat Dalaz, aleyküm selam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bozyakalı Burak Özkul, aleyküm selam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abim Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2 C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil, aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Tenekeli Metin Büyükcan, aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale

0: Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş. Gaziemir'den Şafak Yüksel Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu. Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtake'den Çetin Ayçiçek, ayrıyeten kadın kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalıda yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtake'nin yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokçam, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere, devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, öz abim Mehmet Ali Özgün Çukur'dan, Muhittin Öner Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin, Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak da selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk sevgilerimle. Aleyküm selam Fırat'ım. Can abim Murat, selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Aleykümselam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin II, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Resul Kartal, Poyraz Sayıcı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun.
2: Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

kaldığımız yerden devam. Ya iyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Muğla'lı Emine Karagöz. Sağol kız kardeşim. T1B18'de bulunan eşim Halil Karagöz radyo başına. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun kalplerimizin arasına bir engel olamaz. Seni çok özledim. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Eşim Halil Karagöz'e armağan olsun. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e gülüm beni uyumadan ara. Aramıza giren duvarlar sadece mesafedir. Kalbimi senden ayırmaya gücü yetmez. Günleri değil sana kavuşacağım o anı seviyorum. Sabırlı ol, dışarıda seni her saniye özleyen ve çok seven biri var. Devran Kurtçebe. Kıvırcık Ali ve Yıldız Silva, al ömrümü bir taneme armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben 4.0'dan Uğur İbru. Aleykümselam Uğur kardeşim. Senin aracılığınla Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya buradan seslenmek istiyorum. Sen benim için özel bir insansın. Seni dinlemek, seninle konuşmak, seninle ağlamak bana mutluluk veriyor. Sen benim hayatımın her anının özel bir parçasısın. Seni seviyorum ve her zaman seveceğim. Aşkıma bir şarkı armağan etmek istiyorum. Güllü'den Kopamam. Senden şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi ben Kuruçaylı Zeki İbru. Selamun aleyküm. Öncelikle aleyküm selam Zeki kardeşim. Senin aracılığınla burada Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Nergiz İbru, Fatma İbru ve çok değerli olan Pınar Tunç Çekiş ablama, 4.0'da yatmakta olan kardeşlerim Raci, Mehmet, Uğur, Şahan, Tufan, Yalçın, Kaan İbru'lara seslenmek istiyorum. Canlarım elbet bir gün bu günler gelip geçecek, yine özgür günlerimize kavuşacağız. Sabredin, Allah cümlemizi kurtarsın. Bir şarkı armağan etmek istiyorum Müslüm Gürses'ten, Bu Da Geçer şarkısı sevdiklerime armağan olsun ve selam. Şakran T3 C5 koğuşundan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım nasılsın? Dün aramadın. Bekledim, telefon bozuldu sanırım. Biziz, merak etme hayatım, evdeyim. Hiçbir şey yaptığım yok. Cuma geleceğim yanına. Konuşamadık bu hafta, olsun. Sen iyi ol, bana yeter. Geldiğimde konuşuruz seni. Çok seviyorum. Allah'a emanet ol yakışıklım benim. İyi yayınlar Murat abi. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan biricik eşim Aksel Varol radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir, ben iyiyim. Sen geldiğinde daha iyi olacağım. Evdeyim, işleri hallediyorum. Herkesin çok selamları var. Dakikan yoksa yarın konuşuruz. Allah'a emanet ol canım. T3 C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım sen benim hayatımdaki en güzel tesadüf, en kıymetli insan, en huzurlu yanım oldun. Seni her geçen gün biraz daha özlüyorum. Gözlerimi kapattığımda seni, sesini ve bana sarıldığın o anları düşünüyorum. Nerede olursan ol kalbimin en güzel yerindesin. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Murat abim hayırlı akşamlar. Sağol kız kardeşim. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halisam nasılsın? İnşallah iyisindir, kurban oldum. Dün senin emanetini gönderdim Halisam. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma. Tamam mı ömrüm? Ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Çünkü benim senden başka kimsem yok biliyorsun Halisam. Senin o gülüşüne kurban olurum güzel adam. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler, kurban oldum. Canım ben iyiyim. Beni merak etme, her şey yolunda. Bugün Vedat geldi. Seni çok seviyorum. Tarese Atılgan. Herase Atılgan. Evet. Selamünaleyküm Murat Bey. Ben hemen T tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Özgür Kaplan'dan Oy Dağlar armağan olsun. Aleykümselam Alaaddin abi. Ben hemen T tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Özgür Kaplan'dan Geceler Yangın şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar abi canım. Ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit. Sağol kız kardeşim. T3'teki bebeğim İlker Özyiğit radyo başına. Senin kesip attığın sakal bile benim için her şeyden ve herkesten önemli. Sana olan sevgimden şüphen olmasın Paşa Kocam. İyi ki varsın, iyi ki benimsin bebeğim. Seni seviyorum, çokça öptüm ömrüm. Abi canım ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit T3'teki bebeğim İlker Özyiğit radyo başına. Senin kesip attığın sakal bile benim için her şeyden ve herkesten önemli. Sana olan sevgimden şüphen olmasın Paşa Kocam. İyi ki varsın, iyi ki benimsin bebeğim. Seni seviyorum, çokça öptüm ömrüm. Ben Karam Mürselli B3 koğuşuna bulunan benim başımın belası ama en tatlısı Elif Sütbak'a sesleniyorum. Gece penceremden gökyüzüne bakıyorum. İnanmıyorlar ama yüzünün binlercesini görüyorum ve seni çok ama çok seviyorum.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T tipi C18 koçtan Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Cemir, Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saptar Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bahri kardeşim, Uğur Tezcan, Oktay Özdemir. Koğuşum C18'e selamlarım. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 koğuştan Soner Demirci. Aleyküm selam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşan ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesi ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim yakışıklı paşam Soner Demirci'ye ve koğuşunda bulunan abilerime, kardeşlerime selam olsun. Ablam bizi sakın düşünme. Burada herkes iyi, her şey yolunda. Sen canını sakın sıkma. Ailen ve bütün arkadaşlarının selamları var sana. Seni çok seviyoruz. Allah'ıma emanet ol. Unutma. Her zaman yanındayım. Nerede olursan ol. Aleyküm selam kız kardeşim. Bucak kırıklar, F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyoruz, sen benim için çok değerlisin, kendine çok iyi bak, bu gece çalacak tüm güzel şarkılar sana gelsin, her zaman

kalbimizdesin. Bugünlerde geçecek kızın arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca F tipinden Kanivar Çelik. Aleykümselam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailesine kavuşur. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun. Selametle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Uğur Korkmaz. Aleykümselam Uğur kardeşim. T1'de yatan Burak Dinçer ve T3'de yatan abim Taylan Korkmaz Gencer atıcı için Azar Bülbül'den belaya düştüm. Tüm kader mahkumlarına gelsin. Hayırlı yayınlar sağ olasın kardeşim benim. Ben A5 Koç'tan Yasemin Başaran Özkurt. Sizin aracılığınızla Menemen cezaevinde bulunan B14 koğuşuna yatmakta olan Kral Kocam Bozkurt Özkurt'a olmaz dediğim oldu, senden gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrın var ki her şeye noktayı koydu, seni çok seviyorum canım kocam Sevinçek'ten Kutup'ta yaz şarkısı bize gelsin. A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt, canım eşim Bozkurt Özkurt başta olmak üzere benim için çok değerli olan Candan Öte Nezahat Resimci Candan Ötem kıymetlim Muhammed Emin Alınca kardeşim, benim güzeller güzeli kardeşim Seda Canbaz ve onun derlisi Burak Karabaş ve akabinde kız kardeşim Dilara Pekcan ve onun derlisi Recep İbru, bu derlere selam eder, bu geceki tüm şarkılar derlilerimize gelsin, armağan olsun, iyi yayınlar sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koğuştan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azizcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara Serkan Rençber'den Haberin Yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Ben T1B17'den Furkan, güne bakan başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslandayım, Fırat Doğan, Ballıkuyulu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Bucak Gedizli, Koko Azat Emen, T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mahpus şarkısı armağan eder, istisnaları hariç tüm kader mahkumlarına selam olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A12'den Gökhan Karakoç, öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayan, Yani Mişko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akan, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Mert Atı, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfitcan, Kürşat Akkaya, Fırat Acıbuca, Farat Türkmen, Sergen ve Gökdemir Gezgin, İbrahim Acar ödemişti. Bulunan değerli abim İrfan Kıyak Koç, açıkta bulunan kardeşim Koray Öztürk Manisa, T tipinde bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Kahramanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç, kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Gökhan Karakoç. Ben T3-12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, Yani Mişko Ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Armağan Eletos, abimin derlisi Emrah Tatlı Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk, Mert Teke ve Aslan kadrosuna binbir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan, Mert Ütücü. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Özbaşta, can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abidos kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslandayım, Fırat Doğan, Ballıkuyulu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazar, Enes Keçik, İbrahim

Berk Tunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, Veysel Çapkan, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya musalla ya mahfuz şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan tahliye olan Cengiz Aydoğan, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı, Murat Eres, Namıder Balina, Ahmet Gezer, Namıder Rafik Daykolu, Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İrvas'a, Onur Şerme yani Dino, Oğuzcan Oğuz yani Goşto, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı yani Hançer Bergamalı, Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı, tüm A3 koğuşuna selam olsun. Geceyi Balina Murat abimin sözüyle kapatmak isterim. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydı değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen. Aleyküm selam kardeşlerim. Kıymetliler Zıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar değerlilere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Can Demir gel dedim geldin şarkısını çalar mısın? Canım abim Serhat'ım seviyorsun, kendine çok iyi bak. Değerli Murat Bingöl abim, ben bir nolu B4'ten sarsılmaz koğuşundan Celal Eken yani Celomen. Varsa bir sarsılmaz o da sarsılmaz Serhat Bostaş. Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok, alem sarsılır, Serhat sarsılmaz. Sevgilerimle Celomen, Burak Bulut ve Talarado, Manolya armağan olsun. Şakran T3 B9'da yatmakta olan Necip Takar, seni o kadar özledim ki ama biliyorum ki bu bizim sınavımız, her ne olursa olsun bunu atlatacağız, çok yıprandık. Evet farkındayım ama sen o güzel gönlünü ferah tut, ne kadar zor olursa olsun ben senin her yükü omuzlamaya varım canımın içi. Derviş'ten Ayın Yarısı şarkısı armağan olsun. T3B9'da yatmakta olan Necip Takar, canım kocam benim için o kadar çok şey ifade ediyorsun ki günüm ne kadar kötü geçerse geçsin seninle bir dakika bile konuşmak her şeyi mükemmel kılıyor. En kısa zamanda yanımızdasın, çık gel artık kurban olduğum. Kurtuluşum, birden durup dururken içim cız etti, bir baktım gene aynı karın ağrısı, öyle özlemişim ki seni. Beni varlığınla ödüllendiren Allah'ım yokluğunla sınamasın seni. Anlamayacağın kadar çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, hani insan uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından sonunda evine kavuşur da üzerindeki bütün yükleri bırakıp derin bir nefes alır ya. Ruhumu dinlendiren sıcacık evimsin benim. Senin yanında dünyanın bütün telaşı kapının dışında kalır ve Allah Mevlüt Kandil günü duaları kabul ettiğinde seninki ve benimki de kabul edilenler arasında olsun. Koca adam Gökçe Çiçek Çakarlı. Selam Murat abi, ben T3B17 koğuştan Ümit Bingöl. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Buradan kıymetli biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Sana yan baksalar kıyamet kopar. Sen yoksan dünyayı almışım ne çıkar? Bu kalbim sadece seninle. Seni benden bir tek ölüm ayırır. Gecemin sözü en kıymetli Işıl'ıma. Selam Murat abi, ben T3B17 koğuştan Ümit Bingöl. Biricik eşime buradan Işıl Bingöl'e onu çok çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Eşim Işıl Bingöl ve tüm koğuş arkadaşlarına Gökhan Doğanay'dan Sebebi Sensin şarkısı armağan ediyorum. C10 koğuşuna yatan Işıl Bingöl, hep aklındasın, sadece bunu bil yeter. Ben Halit Yıldırım, başta canlarım Veysel Yıldırım, Serdar Özcan, Aziz Yıldırım, Davut Baran, Ömer Baran, Tekin Baran, canlara selam olsun. Özlenen beklenensiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. En kısa zamanda aramızdasınız. Merkez Mehmet Kurt İdris Umut Yıldırım, tüm kader mahkumlarını Allah sevdiklerine kavuştursun. Merkez Halit Yıldırım ve Ali Dal Keko Murat ismini sahip saymadım. Herkes hakkını helal etsin. Hepinize sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abim, ben Melihcan Ateş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Öncelikle Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Hakan Kömürcü, ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim, Kerem Çolak, Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın, Şerefi ile ceza yatan herkese selamlar olsun. Ben Eşref Paşa'dan Agosi, öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Haktan'dan bir Eylül akşamında bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, göz bebeğim, iyiyiz, bizi
İyiyiz biz. Bizi merak etme sevgilim. Her şey yolunda. Güne seninle başlamak daha bir güzel benim için. Bana bakan gözlerine kurban olurum erkeğim. Muzo konuşmuş Korcan'la. Babanın sevki çıkmamış hayatım. Bilgin olsun. Bizler iyiyiz hayatım. Öyle de böyle de günler sensiz geçiyor. Geçmeyen tek şey benim sana olan sevdam. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Allah'ım seninle olsun savaşım. Savaş Aktaş, kokunu seviyorum mesela. O içime çektiğimde kor gibi içimi yakan kokunu. Gözlerini seviyorum mesela. O bana baktığında ışıl ışıl parlayan gözlerini. Tenini seviyorum mesela. Dokunmaya kıyamadım. Dokunduğumda ise iliklerime kadar hissettiğim tenin. Her şeyini seviyorum. Her zerrene aşığım. Yuvam, huzurum, evimin kralı Savaş Aktaş. Ben Menemen John'dan Alonso Orhan İşmarcı kadın kapalı C8'de bulunan can içim Ecem başta olmak üzere yengem Arzu Kaya, kardeşim Elçin Can, ablam Bahar Özsan'a selam olsun. Sen en karanlık gecelerin en parlak yıldızısın. Benden bu derlere halus sayı aman güzel yavaş yürü şarkısı armağan olsun. Ben Menemen John'dan Orhan Alonso yanlışlık var. Ben Menemen C10'dan diyelim. Alonso Orhan İşmarcı Şakran Üçnoğlu B14'te bulunan kardeşim Uğur Akman. Yaşadığım vadi yasağım vardı mı diyelim. Yanlış yazmışlar. Şöyle diyelim. Herhalde yasağım vardı. Mektubun yeni ulaştı. Emsaller var bende, kesin olarak bozdurtacağım, ben sana haftaya gönderirim kardeşim. Ayrıca 4.0'da bulunan İbrahim Barlay, senin de mektubunu aldım dostum, canımsın iki gözüm, haftaya mektup çıkaracağım sana da. Ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya kadın kapalı C8'de bulunan güzelim Arzu Kaya ve yanındaki değerli kardeşlerim Hayalet kardeşim Ecem Elçin Can Bahar Öztanık Derya Bal kardeşlerim için gece söz ve şarkı bırakıyorum. Bırak onlar süslensin, sen zaten güzelsin. Benden bu derlere Uygar Doğan'dan Sevdan Ateş'ten kanlı gömlekmiş armağan olsun, iyi yayınlar sana da Murat abi. Sağ ol Zeki'm, sağ ol kardeşim benim. Ben Menemen C10'dan Alonso Orhan İşmarcı kadın kapalı C8'de bulunan sevgilim Ecem radyo başına. Sana bu hafta faks çıkardım. Bircan ablayla haber gönderdim. İnşallah almışsındır. Benden sevdiğime Derya Bey Davacı'dan canımın içi armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, ben Üçnoğlu'dan yanımda olan yeğenlerim Çetin Kızıltepe, Azat Kızıltepe, 4.0'da yatan abim Mehmet Aydın, yok şöyle diyeyim, Mehmet Kızıltepe, Aydın Çin'de yatan abim Halil Kızıltepe, 1.0'da yatan yeğenim Mehmet Ali Kızıltepe, bizi tanıyan tüm dostlarımıza selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizi küçültemezsiniz, bizi kurban edemezsiniz. Kurban deveden olur, aslandan kurban olmaz. Biz aslanız, aslan bilen bilir. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam Veli kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Aycan Kızıltepe, ablam yarın telefonu bize yollat. Mehmet'in nişanı var, ararsın. Aslan gibi kadınsın güzel ablam. Çok özledik seni. Güzel günler yakındır. Allah'tan umudunu kaybetme. Her şey eskisi gibi güzel olacak. Biziz, çocukların iyi. Kendine iyi bak. Öpüyorum seni güçlü kadınım. Güzel ablam benim. Senin gibi kimseler olamaz. Sen tek başına koca orduya bedelsin. Erkek gibi kadınsın. Maviş kardeşim. Bir kısmını okuyayım. Ben Bayraktan Zeynep Turan. Abi sana da selam ama. Maviş Tuncay. Annemiz Hale Tuncay. Abi sana da selam olsun. Değerli abim annemle konuştum. Uğraşma tamam. İçeriğini okumuyorum Maviş. İçeriğini okumuyorum. Telefonla görüşürsün. Çimentepe'den Özosar, Menemen C18'de yatan veliahtım Hasan Yüksek radyo başına. Ne yapıyorsun evimin direği? Tek başına dev ordum aslanım benim. Senin şerefin namın her yerde anam benim. İzmir sevmez ama iyi tanır.
Koca yürekli oğlum, cesur yüreğim, son 22 gün annem, Rabbim seni bana bağışlasın. Doğan belli, gerisi takdiri ilahi anam. Alem küçük, itibar büyük. Ben senden razıyım, Rabbim de senden razı olsun. Tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Rabbim tez vakitte herkesi kurtarsın. Murat abi sana da selam olsun. Savunmasızım şarkısı Veli Ahtıma çalarsan sevinirim. Aleyküm selam.

Selam kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen John 8 Koç'tan Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Eşref Duman, Çaki, Başkan Müslüm, Adıyaman, Eko Birlik, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Oğuz Kara, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uluda, Mehmet Şahin, Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, Agit Fırat Çergen. Bu derlere benden Halit Bilgiç'ten. Yok, Halit Bilgiç mi acaba? Neymiş? Halil İbrahim şarkısı armağan ediyorum. Canım, karım, avukat Çağla, Merve, Özdemir, seni çok seviyorum güzel karım. Yarını iple çekiyorum. Koğuş arkadaşların Selma, Halime, Nuran, Hatice, Gizem, Nünü, Gamze hanımefendilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Özgür günlerde sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleyküm selam. Ben B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım, bir oğlum var. Benim canım, kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru, bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her andımda kalbime dua ettiren olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme. Canım unutma, senin için canını verecek annen var. Sen iyi kimsin kıymetlime Ferhat Tuç? Özlemin dili olsaydı armağan olsun Sevim Çubukçu. Ben Buca Gediz'den Zafer Arslan, Agit Arslan, Velat Arslan, başta büyüğümüz Serdar Koyuncu, Yasin Gökalp, Kadir Deniz, Sidar Deniz, Mustafa Kunt, Şehmus Gökalp, Nuri Yücel Özden, Berşan Polat, Cemal Fırat Korkmaz, Ömer Elmastaş, Halis Uçar, Davut Akyüz, Yunus Emre Er Yılmaz, Çınar Kurt, ismini sayamadığımız bütün abi kardeşlere selam olsun. Biz surların içinde büyüdük, bu cezaevi duvarları yıldırmaz. Halit Birgiç'ten Zafer yakındır. Ben Buca Gediz'den Sidar Çakır, büyüğümüz Kadir Deniz, Sidar Deniz, Velat Arslan, Baran Aslan, Ömer Elmaslar, Şehmus Gökalp, Pikachu, Samet, Ahmet Güneş, hava karardığında elveda diyen haindir. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben Gediz'den Boryanlı Sidar Çakır, teki C1'de koğuşun adaletini sağlayan Aslan reisimiz Dadaş Furkan Özen, Aslan Dayım Boran, Bengin, Orhan ve kader birliği yapan kardeşleri Sedat Salman, Namıder Maras, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Ahmet Güneş abim, farklı koğuşlarda yatmakta olan Aslan abim, Tolga Acar, Süleyman Geyik, Ömer Elmaslaş, Pikachu, Samet, hepsine selam olsun. Ben Savaş Aktaş, sevdiğim kadın radyo başına, sevdiğim ömrüm, hayat arkadaşım, arkamdaki yıkılmaz dam. Sen yanımda olduğun sürece inanıyorum ki güzel günler yakındır. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgisini söyleyene değil, tereddütsüz hissettirene inanıyorum. Seni seven eşin Savaş Aktaş. Ben Savaş Aktaş, sevdiğim kadın radyo başına, sevdiğim ömrüm, hayat arkadaşım, arkamdaki yıkılmaz dam. Sen yanımda olduğun sürece inanıyorum ki güzel günler yakındır. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgisini söyleyene değil, tereddütsüz hissettirene inanıyorum. Seni seven eşin Savaş Aktaş. Ana sayfamı yenileyim. Bir tane daha mesaj okuyayım. Murat Bey, biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Küleş, gece bir söz bırakıyoruz. Sen uçurumun kenarında durmuş kafanda ölümler tasarlıyorsun. İnsanlar manzaralarını kapattığın için çekilmeni istiyorlar Burak Bulut'tan. Ah ve Manolya armağan olsun. Murat Bey, B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Küleş ablalarıma selam olsun. Canım annem, Yasemin Ödek ve ablalarım için Nalan'dan Yaralandım şarkısı armağan olsun. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizliği. Canım annem, seni çok seviyorum. Ben Kadın Kapalı'dan Damla Yesmezler, herkesin içinden gelen bir ses vardır. Kimisinin içinden gelen ses aşk diye bağırırken, kimisi aşk yüzünden. Bu ses çığırırdır. İçimden gelen sesi dinliyorum, gurur diyorum ama fazla gurur kaybettiriyor biliyorum. Uygar Doğan'a, gözlerin gözlerime ateş ediyor Damla Yesmezler. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı'da Damla Yesmezler ve ben ablası Yağmur, bir tanem canım kızım, seni çok seviyorum. Aklım fikrim burada kalmasın, biziz yeğeninle, seni çok seviyoruz, iyi ki varsın Sercan'ım güzel teyzesi.
Öncelikle selamun aleyküm Uğur Dündar ben. Aleyküm selam başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Arslan, Sedat Altun ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim umarım hepiniz iyisinizdir. Güçlü ve sabırlı olun. Unutmayın sizi burada alnı ak bekleyen kardeşleriniz var. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şey Rabbimin izniyle daha güzel olacak. Rabbim gücünüzü, sabrınızı daim etsin. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim. Beklenensiniz. Selamünaleyküm. Ben Uğur Dündar Buca'dan. Aleykümselam. Şakrantiye 2C1'de yatmakta olan can dostum Aslan kardeşim Ahmet Güneş mektubuna ulaştı. Okurken gururla varlığına şükrederek okudum. İçimde bir burukluk olduğu gibi orada edindiğin dostlukları sana kazandırdığı gibi aynı dostlukları da bana kazandırdığından şüphen olmasın. Artık orada geçirdiğin sürecin yaşamasını gerektiğini düşünüyorum ve sen de böyle düşünmelisin diye yorumluyorum. Bekleyeceğiz ve çıkacağın günü sonrasında her şey yine olması gerektiği gibi yapacağız. Zamanı geldiğinde birbirimize ayıramadığımız tüm vakti ailemizle dostlarımız olması gerekenini fazlasıyla ayıracağız. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar. Ben şakran kapalı koğuşundan bulunan Tülay Çakmak ve arkadaşım Yağmur Yılmaz'la beraber diğer koğuş arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Geceye de güzel bir söz bırakmak istiyoruz. Bize yukarıdan poz verenlere biz film çekeceğiz. Allah herkese tez zamanda kurtarsın. Ben şakran B7 koğuşundan bulunan Tülay Çakmak. Kız kardeşim yanlışlıklar var. Mesela nerede var? Bayağı var. Bunu yazan kardeşimiz kimse yanlış yazmış bazı yerlerini. Murat abi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak diliyorum. Canım babanın çok selamı var. Allah'ın izniyle bu ay sonu her şeyi ortamın düzelecekmiş. Bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı şu an için senin orada olman. Allah'ın izniyle arzunuz iyi, herkes iyi, herkesin sana çok selam var, seni çok seviyorum. En kısa zamanda yanımızda olmanı diliyorum, tek temennim budur. Allah herkesi kurtarsın, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Ben Savaş Aktaş, sevdiğim kadına sesleniyorum. Bir arabanın ön camının neden bu kadar büyük ve dikiz aynasının neden küçük olduğunu biliyor musun? Sebebi geçmiş senin geleceğine kadar önemli değil. Bu yüzden nereye ne kadar dikkatle bakacağını bil. Seni seven eşin Savaş Aktaş. Ben Savaş Aktaş sevdiğim kadına sesleniyorum. Sen neyi nasıl uygun görüyorsan öyle yapalım. Bu saatten sonra ben yanlış yapmak istemiyorum. Senin iyiliğin neyse öyle yapalım. Mutlu olmanı en çok da ben isterim. Bu hayatta korkuların olmasın sakın. Çünkü benim olduğum yerde korkuya yer yok. Savaş Aktaş. Ben Savaş Aktaş sevdiğim kadına sesleniyorum. Cansu'ma. Gözümün nuru kalbimin atma sebebi canıma can olan kadınım. Tüm İzmir bilsin ki son nefesime kadar seni seveceğim. İlk aşkım, çocukluk aşkım, seni seven Savaş Aktaş. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşşaleyküm selam sağ olasın Çağrı. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl.

şey. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satojan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben B10 koğuşundan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim. Aleyküm selam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akçı, Hasan Çömlek, Barış Akçı akabinde aynı kampüste ve Ayrak Varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki. Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8'den İbrahim Akbaş. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mamit Tutkun, Mehmet Evin, can dostlarım Sait Sayım, Atalay, Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki dua kapı çalmaktır, sonrasına karışmak haddi aşmaktır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4

0: T4 A8'den Doğukan Erdoğan, aleyküm selam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mahmut Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Koplu, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki 100 türlü oyun görüp 100 türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi bir tek oyun görene benzemez. Selamünaleyküm Murat abi. T4 A8 yani Cengiz Sanlılar koşan Atalay Buratan Yıldız kısacası Ati, aleykümselam Atalay kardeş. Başta koşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki görmek istediklerini yap, duymak istediklerini söyle, yaşamak istediklerini yaşa, ne verirsen onu yaşayacağını da unutma. Selamünaleyküm Murat abi. T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koşundan Sait Sayım, aleykümselam Sait kardeşim. Başta koşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki kim olduğunuzun bir önemi yok. Unutmayın ki bir kibrit çöplük koca bir daha yok etme yeter. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den eski İzmirli Ozan yazar, aleykümselam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan yazar Aslan kardeşlerim, Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, Osman Karakalpak, Gürbüz Kıyatçı kardeş koğuşumuz olan B18'de bulunan Aslan abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Volkan Şendil, Mete Dökme, Halil Üzrek, Nuri Özden, Engin Zengin, Cikselo, Murat Koşar, Kerim Bakır, sizleri seven sayan eski İzmirli Ozan yazar. Ben T1'den eski İzmirli Özcan yazar başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan yazar kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Mert Kaya. Aynı kurumda bulundum B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz burada her zaman bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koşar'a da bin selam olsun, sizleri seven eski İzmirli Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Berkay Özel, aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta kanımdan olmasa da canımdan olan Aslan abilerim eski İzmirli Ozan yazar, Özcan yazar kardeşlerim Diyar Bininci, Deniz Şahin, Gürbüz Kıyatçı, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Osman Karakalpak, Vahap Aksoy kardeş koğuşumuz, B18'de bulunan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, B18 koğuşuna selam olsun yine senin aracınla, kadın kapalıda yatan sevdiğim Rumeysa Kınık radyo başına. Bir tanem seni senden bile çok seviyorum, kendine dikkat et, sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den kaleden Eren Kotanoğlu, aleykümselam Eren kardeşim. Başta Aslan dayım Mustafa Yıldırım, Aslan abilerim Özcan yazar, Ozan yazar, Gürbüz Kıyatçı, Berkay Özel, Diğer Birinci, İsa Aslan, Osman Karakalpak, Murat Koşar, Vahap Aksoy kardeş koğuşunda, B18'de olan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Kerim Bakır'a selamlarım bakidir. Başka kurumlarda olan Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Yavuz'a da bin selam olsun. Birlik kardeşler, Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık. Şimdi kaldığımız yerden devam. T4C10 koşundan Gökmen Gökdeniz radyo başına. Bugün yine aklımdasın. Bugün yine aklımdan geçtin diyelim. Bugün yine aklımdan geçtin, sesimi duyuyor musun diye düşündüm. Hayat devam ediyor ama benim aklımın bir köşesi hep sende kaldı. Kendine çok iyi bak reis. Her bekleyişin bir kavuşması var. Güzel günlerde görüşeceğiz, seni çok özledim. T4C10 koşundan Gökmen Gökdeniz radyo başına. Bak reis, yine geldim. Sana buradan seslenmek artık alışkanlığım oldu. Bazen kızıyorum, bazen özlüyorum, bazen de ne yapıyor acaba diyorum. Günler geçecek, kapılar açılacak ve bu günleri birlikte gülerek hatırlayacağız. Kendine iyi bak reisim, seni çok özleyen birinin olduğunu sakın unutma. Şakran T2A20'de bulunan Mahmut Ok. Duvarların arkasına biricik sevdiğime uzak olur mu hiç insan sevdiğine? Ya aklındadır ya kalbinde, sen benim her anımdasın.
1: Burnumda değil, yüreğimin en içinde tütüyorsun. Bir umut

mutlulukla beklediğim, seni sevdiğim Tufan Altaş, yanımda sen şarkısı sana armağan ediyorum. Kulaklarımız aynı şarkıda buluşsun. Allah'a emanet ol. Mersin'den kocaman sevgiler. Şakran TK20'de olan Mahmut Ok, bu mesaj kalbimin en güzel yerine sahip olan sevgilime gelsin, seni çok özlüyorum. Aramızdaki mesafeler sadece yollardan ibaret. Bir gün bu hasretin biteceğine ve yeniden yan yana olacağımıza inanıyorum. Gözlerim gözlerini özledi. Kendine iyi bak, o canda benim de canım var. Allah'a emanet ol. Kenan Arslan gelir gelir şarkısı sana armağan ediyorum. Sabırla o günü bekliyorum. Tamam, şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Şakran B10 Koğuş'tan Melike Tekeli, sağ ol kız kardeşim. Buradan canım arkadaşlarıma Çiçek, Sakal, Selin, Aktaş, Kübra, Tarakçı, Kübra, Ülgen, Buse, Önay, Özlem, Yüksek, Dağ, Dilara, Daha, Burcu, Hülya, Karabulut, Ayşe, Keser, Nuray, Tiryaki, Elmas, Baykal, Beyza, Özkan, Elif, Lindan, Yeşim, Korkmaz, İzmirli Ahmet Kaya'dan Penceresi Kaldım Anne çalar mısınız? Ablam Yeşim Korkmaz'ın geçmiş doğum gününü kutluyorum. Ben Melike B10'dan Melike Tekeli, Şakran T1A2 koğuşuna yatmakta olan abim Ferhat Tekeli radyo başına. Kurban oldum, geçmiş doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin, seni çok seviyorum. Elbet bir gün. Şöyle yapalım. Sayfamı yenileyim. Şöyle bir sayfamı yenileyim kardeşlerim.

Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. Mustafa Yavuz'dan kardeş şarkısı. Rahmetli babam Oktay Arslan'a Sincan cezaevinde bulunan abim Ozan Arslan'a İzmir için olduğu koğuşuna yatan abilerim ve kardeşlerim Mert Demir Hat, Mert Demir Hat, Fırat Sağında, Kemal Özenç, Hüseyin Dinç, İbrahim Akar, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Kaleli Neco Önen, Kaleli Ruhni, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Mert Narin'e istemiş olduğum şarkıyı çalarsan Murat abi çok sevinirim. Murat abi, ben Ankaralı Okan Arslan. Mustafa Yavuz'dan kardeş şarkısı. Rahmetli babam Oktay Arslan'a Sincan cezaevinde bulunan abim Ozan Arslan, İzmir Üçnoğlu'da yatan abilerim ve kardeşlerim Mert Demir Hat, Fırat Sağında, Kemal Özenç, Hüseyin Dinç, İbrahim Akar, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Kaleli Neco Önen, Kaleli Ruhni, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Mert Narin'e istemiş olduğum şarkı çalarsan Murat abi çok sevinirim. Selamünaleyküm güzel insan, ben TK4 koğuşundan Foçalı Serhat. Aleyküm selam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan, Karayüz, Yiğitcan, Demirtaş, Ali Baran, Koçtan, İlhan, Vadnan, Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koç'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Murat abi, hayırlı akşamlar sağlasın kardeşlerim. Elbet bir gün bu kapılar açılacak, ellerimiz yine kenetlenecek. Sevgilim, gök gözlerindeki umut benim gücüm, sabırla o günü bekliyoruz, seni seven eşin. Şakran B9 koşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş, gönlümde kapım da sana hep açık. Bugünler geçer, elbet sarılacağımız yarınlar bizim olur. Güzel kızım, seni seven baban yetiş ok. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koşudan tahliye olan Altındağ Kandere'den Melih Şenel Namıdar Junior. Başta aslandayım, Umut Tür olmak üzere abilerin abisi bana yol yordam gösteren Görkem Şambal ve abilerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Ayhan Eres, Emrah Al ve aslan dedem Halil Evren Yiğitcan Avcı ve kardeşim Enes Özen'e bin selam olsun. İsmini sayamadım abi kardeşlerime selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Merhaba Murat abi, ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin radyo başına, sağ ol kardeşim. Bekledim aramadın, herhalde yarın arayacaksın. Evdeyim, uzanıyorum, ağrım biraz daha fazla. Bugün perşembe gününe verdiler randevu. Öğlen 2'de gideceğim, haberin olsun.

Evdeyim, beni merak etme canım kocam, kendine dikkat et, gece not, benim güvendiğim da sevgilimdir, sevgilimi tanıyan da yağmaya cesaret edemez zaten. Burak Timoçin, Semiçek, mesafe çalar mısın Murat abi? Ben Yalçın Sakız Çiçeği, T4'te yatmakta bulunan Sedat Sakızçı aslan oğlum, koğuş arkadaşlarına selam olsun. T1'de yatmakta bulunan aslan damadım Burak Timoçin, Allah'ın izniyle hepimiz özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Sofranı paylaştığın abilerin kardeşlerine de selam olsun, Allah'a emanetsiniz. Elbet bir gün İbrahim Polater'den, elbet bir gün armağan olsun. T2A4'te yatan Adnan Efe Özdemir radyo başına. Sana sarıldığım an zaman dursun istiyorum. Çünkü benim bu hayatta olmaktan en mutlu olduğum yer senin kolların sevgilim. O kapıdan gelmeni beklerken hala ilk günkü kadar heyecanlanıyorum. Bugünler de geçecek sevgilim ve cezaevi kapısı beklediğim günler yerini evimizin kapısında beklediğim günlere bırakacak sabır sevdiğim. Benimle birlikte yatmakta olan öncelikle kardeşim İlhan Özdemir, akabinde Mertcan Karayüz, dayım Serhat, küçük dostum Yusuf Oyur, Ali Varan, koçtan Hamit Elma, Eyüp Yeldir, Bozyakalı Cemal, kapıdan şerefiyle çıkan tüm kardeşlerime selam olsun. Bu arada Serhat Küçük Foçalı, Serhat dayıcım, Mertcan Karayüz kardeşlerim, az önce selamınızı aldım. Aleyküm selam, ben de sizleri seviyorum, sizlere de sevgiler, selamlar. Sonrasında Saadettin Bıçakçı, Sadı Hocan, sana da sevgiler, selamlar, selamını aldım. Ali kardeşim yazdırmış yanlış olan, hatalı olan yerleri ama mesajlarda öyle yazıyordu. Bugün de baktım. Allah nasip ederse Cuma'ya kadar abine sabret. Cuma günü gideceğim stüdyoya çünkü mesajlar oradaydı. Hatta Ali'ye de söyledim. Niye buradan açıklıyorum? En azından kalbin gönlün rahat olsun diye. Ama Cuma gününe kadar çok yoğunluk var. Cuma sabahı gideceğim. Tekrardan sil baştan yapmaya çalışacağım mesajlarını. İnşallah duyuyorsundur Saadettin Bıçakçı kardeşim. Baktım ama Ali'nin gönderdiğiyle oradaki çok farklı mesajlar. Haberin olsun, yani bizden kaynaklı bir şey yok. Olmasa da sonuçta bizim işimiz, onu halledeceğiz. Cuma'ya kadar sabret ama, olur mu kardeşim benim? Bugün de salı bitti, çarşamba, perşembe, evet. Cuma sabahı gideceğim, cuma akşamı Allah nasip ederse yetiştireceğim sevgili kardeşim. Ben Kadın Kapalı'dan Kardelen Aktaş, selam Murat abi. Aleyküm selam kız kardeşim. Öncelikle benim bir tanecik annem güzelim Sarım Pınar Cuhalı, seni çok seviyorum. Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum. 3 nolu B9'da yatan abim canım Serdal Aykurt Namıdar Şeyto abim. Seni de çok seviyorum. Güzel günler bizlerin olacak. Sizler benim kıymetlimsiniz, canımsınız. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Yarını kime ne getireceğini kimse bilemez. Bugün çalan en güzel şarkılar anneme Şeyto abime gelsin. Sizleri seven Kardelen Aktaş ve koğuşundaki arkadaşlarına da selamlar olsun. Biz Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş, selam Murat abim sana. Öncelikle aleyküm selam kardeşlerim. Güne bir söz, ihanet eden gün gelir kimsesiz kalır. Adalet için yalvar deyip geçme. Gün gelir şah olur, onu da fazla güvenme. Mat olur 3 nolu B9'da yatan bizim kıymetlimiz Şeyto Serdal Aykurt, sana da selam olsun. Bugünler geçer ve güzel günler bizlerin olur. Bizler Ahmet Kaya'dan Mapsun içinde 3 ağaç ince şarkısı armağan olsun. Selamlar aleyküm Murat abi, Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan canımdan çok sevdiğim yavrum Sude radyo başına. Aleyküm selam kardeşim. Aşkım mektubunu aldım, seni seviyorum, sen benim her şeyimsin yavru ceylanım. Ben seni iyi gördüm mü, iyi bildim mi, inan ben daha iyiyim. Allah'ın izni az kaldı, az daha sabret iki gözüm, elbet bir gün. Özgür Alter, iki elim kanda olsa da gel aşkıma çalar mısın Murat abi, seni seviyorum Sudem. Mehmet Fatih Özışık, Rabbim dualarımızı kabul eylesin. İnşallah kurduğumuz hayalleri gerçekleştiririz inşallah. Sen benim canımın içisin, hem de ta içi. Senin tırnağını değişmem kimse. Kusursuz bir adamsın, arkamda duran koca dağımsın. Oradan bile bana yetişen tek insansın. Nasıl anlatılır bilmem ama iyi ki varsın seni. Çok seviyorum, sana kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Müslüm Gürse, senden vazgeçmem armağan olsun. Öpüldünüz beyefendi. T4D5 koğuşu Mehmet Fatih Özışık, sana seni sevdiğimi bugün kaç kere söyledim bilmiyorum ama yine söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum, bunu bir sen benim gönlümde tek efendisisin, kurban oldum senin canını yerim, sabır bir tanem, elbet bir gün Emrah seni seviyorum çalarsan sevinirim. Mehmet Fatih Özışık'a armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam, ben TK1 koğuştan Altındağ Kandireli Keko Hasan, aleyküm selam Hasan kardeşim, yani Hasan Maden.
Burada kadın kapalı. B7'yat Makbolan canımdan çok sevdim. Canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım. Bu hayattaki tek sevdiğim tek gerçeğim sana

olan aşkım. Gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyür. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz seni canımdan. Çok seviyorum benim güzel yüzlü karım. Tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Şakran T4B10 koğuşuna yatmakta olan başta abim Burak Yeşilbaş olmak üzere maşallah. Tez Korkmaz, Vedat adı güzel, Recep Akbulut ve Ahmet Karakaş abilerime dost kelimesini hakkını veren herkese Torbalı'dan selam olsun. Asillerden asalet sorulmaz. Şarkı olarak da döneceğim bir gün armağan olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim. Murat abi ben Gülseren Uzun, değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Kıymetlim çok sevdiğim yaşamak ya da ölmek değil, özleyince seni görememek üzüyor beni. Murat abim Alaşehir cezaevinde olan kardeşim Kemal Bedo'ya, Sakarya cezaevinde olan babam Ercan Bedo'ya çok selam olsun. Rabbim bütün kadar mahkumlarını sevdiklerine kavuştursun inşallah. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Karbeyazı şarkısı armağan olsun. Murat abim ben Gülseren Uzun, kıymetli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Canımın içi, benim en büyük destekçim, bir kocadan çok daha fazlasısın. Sen benim için Rabbim tez zamanda seni bize kavuştursun inşallah. Ben sensiz çok yorgunum. Sen benim kolum, kanadım, her şeyimsin. Tez gel. Sevdiğim, çok özledim. Murat abi selamünaleyküm, ben bir nolda yatan Kaan Çakıcı, aleykümselam Kaan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum Görkem Kalemkuş, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Efe Başlı, Ozan Madras, Egecan Alenak ve Ali babamız ayrıca. Aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mehmet Latif Ökmen, bu ismini saydım abi dost kardeşlere. Aynur Polat'tan bir şarkı armağan ederek Bornavalı Veysel Ekinci abimin sözüyle tamamlamak istiyorum. Herkes şan şöhret peşinde, Azrail herkesin peşinde, Kaan Çakıcı. Murat abi selamun aleyküm, ben bir nolda yatan Egecan Alenak, aleyküm selam Egecan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras ve Ali babamız ayrıca. Aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mustafa Argın, Yusuf Samar, Poyraz Sayacı, bu ismini saydım abi dost kardeşlere. Öncelikle Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Vito der ki hayat düşene değil vazgeçene küsür. Egecan Alenak. Kardeşlerim bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden yavaş yavaş son mesajlarımızı toparlayacağız. Sonra SMS mesajlarına geçeceğiz kardeşlerim.

0: anne duysa seni. Dur, yalvarırım. Anne.
1: Evet, kaldığımız yerden devam. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe Aslan Kocam. Az zaman sonra Aslan yine sahnede, sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izni Aslanım. Tatilde canım kocam, en yakın zamanda yanımdasın. Sana cezaevi koymaz, biz alışkınız belalara, yıkılmanı bekleyenler yükselişini izlesinler. Allah benim arkamda, ben de senin arkandayım. Az sonra yanımdasın, yine eskisi gibi olacağız. Arkandaki koca dağım, bizim için savaşan, bizi bizden daha çok düşünen reisim, kızımın yakışıklı babası, kendine çok iyi bak Aslan Kocam. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe canım oğlum. Seni bugün gördük, neşemiz yerine geldi. Dünyam çocuk, biz iyi, sen kendine iyi bak aslanım. Şimdi tatilde, az zaman sonra Allah'ın izniyle alacağız seni oradan yakışıklı oğlum. Gözümün bebeği Azat'ım, seni çok seviyorum. Veli Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Memo Ayaz Kızıltepe, Aycan Kızıltepe, İzmirli Neco, hepinize selam olsun. Canları Murat abi, sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kardelen. Aleykümselam kız kardeşim. Üçlü'nde yatan Mert Aluçluoğlu radyo başına. Ömrüm hayat arkadaşım. Senin geldiğin günün, sana sarıldığım günün hayalini kurmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Sensizlik çok zor geçiyor, çok zor. Seninle hayallerimizi yaşamak için gün sayıyorum ve gün gelecek, kavuşacağız ömrüm. Kendine çok dikkat et, beni düşünme. Hiç, ben iyiyim. Sen iyi oldukça daha da iyi olacağım. Hayat bize ne getirirse getirsin, ne sunarsa sunsun, beraber yaşayıp göreceğiz bu günlerde geçecek. Mert'im, biz o evet'i iyi günde, kötü günde dedik, seni çok ama çok seven, seviyorum. Kendine dikkat et, gözümün nuru Mert'im. Hemen sayfamızı yenileyelim. Evet, şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Aa, mesajda. Yavaş yavaş son mesajlarımızı toparlayacağız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teş C15'ten Kerem Sayan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan canım, kanım, abim Aydın Bıçakçı, akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Abdullah Nurdan. Bu abi kardeşlere selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, yanmarın yan azadi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşta yattım kardeşlerim, başta canım kanım kardeşim Kerem Sayan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülen, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Murat abi, T3C13 koğuşuna yatan canım kanım abilerim, Eyüp Sayan, Kerem Sayan abilerim, İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak o gün, ay güneşten daha parlak olacak. Reis Kerem Sayan, Eyüp Sayan, yan mırın yan azadi. Ben Batuhan Çalıkuşu prensesim, Sezen Çalıkuşu. Sezen kardeşim, Batuhan kardeşim sana çok çok selamları vardı. Seni çok sevdiğini söylememizi rica etti. Sezen'im, güzel bir rüya tam ortasında uyanınca insan kaldığı yerden devam etmek için yeniden uykuya dalmak ister. İşte bu yüzden savaş sana geri dönüş, sen benim yarım kalan en tatlı rüyamdın. Murat abi, Sezen'ime Sefo'dan Yine Seni Severdim şarkısını çalarsan sevinirim abim. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, sende gördüğüm kışı başkasında olan bahara değişmem. Çünkü istediğim ruhumu tatlandıracak değil, seni anlama kaderime bahtlandıracak. Dünyanın en güzel yeri sevdiğinin gözleridir. Senin gözlerin benim cennetim. Murat abi, Sezen'ime Zehra'dan Cennetten Çiçek mi topluyorsun? Çalarsan sevinirim abim. Ben Kadın Kapalı, B9 koğuşuna tahliye olan Nilay Asu Özçalık, ablalarım Gizem Belge, İrem Erdem'in, Nuran Gökçen, Canan Bedirli, iyi akşamlar. Sizi şimdiden çok özledim. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Sizi unutmadım elbet. Bir gün yeniden aynı gökyüzüne bakacağız. Metin Işık Ağla Gözüm, sizlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Hemen sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnolu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş. Bu derde insanlara barışan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapushane şarkısı bu derdere armağan olsun. Ben Üç Nolu B9 Koğuş'tan Berşan Polat selam olsun Murat abi sana. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere. Derli abim Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Selçuk, Kayış, Fezcan, Karadeniz, Eren, Araz, Bergamalı, Batu, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur, Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba. Bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Geceye de bir söz bizden olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına. Demir ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, geriye sadece duruş kalır. Şakran T3B9'da yatan Berşan Polat'a bazı sevgiler yüksek sesle anlatılamaz. Sessizce, sabırla ve hiç eksilmeden yaşanır. Kalbimdeki yerini hiçbir mesafenin değiştiremediğini bilmeni istiyorum. Bazı bağlar zamana değil kalbe emanet edilir. Seni seviyorum. Göksel'den sen orada yoksun. Selam paşam, ben Koçarı, herkese güzel geceler paşam. Aleyküm selam Ayhan abim. Mehmet sünnet oldu 2 gün önce, sevindim çok iyi. Candan sızan ışık yüzüme vurdu. Aynaya baktım yorgun ama temiz bir yüz vardı. Demek ki bazı geceler insanı kirletiyormuş. Teşekkür ederim. Dün geceyi alıp götürdüğün için, bırakmadığın pişmanlıklar için ve yeni bir gün verdiğin için teşekkürler. Paşam ben Koçer'e bugün sokakta yürürken bir çocuk gördüm. Elinde balon, yüzünde dünya. O an anladım ki mutluluk çok büyük şeyler istemiyormuş. Bir fincan kahve, bir dostun nasılsını, bir şarkının tam yerinde gelen nakaratı, hayat bunlardan ibaretmiş aslında. Ben de sana bunu hatırlatmak istedim. Yok, yorulduğunda dur, üzüldüğünde ağla, sevindiğinde bar ve insan olmak güzel bir şey. İnşallah insan olalım Ayhan abim. Şakran kadın kapalı.

Üst Koğuşu Radyo başına ben Şakran Kadın Kapalı'dan tahli olan Ayşin Karadeniz, arkadaşlarım Çilem Korkmaz, Sıla Yıldız, Melahat Geldeci Güzel, Ebru Erimez, Esma Korola, Beray Gazi, ismini sayamadım, tüm Bönüş Koğuşu'na selamlar olsun. Ayrıca C8'de yatan canımın içi Döne Ergon'a da çok selamlar, sizi seviyorum kızlar. Kızımı aldım, açıktan imza şartıyla bıraktılar. 4 gün imzaya gidiyorum. Her şey yolunda çok şükür. Papatya'yı bu hafta görmeye gideceğim. Gösterirler mi bilmiyorum. Aklım kalbim sizlerle. Sizi birbirinize ve Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Murat abi T3A13 Yiğit Yeninci'ye sesleniyorum. Radyo başına Yiğit Yeninci. Sevgilim bu hafta beni görüşe yaz. Öteki hafta görüşüne geleceğim. Görüşe yazınca yazdım diye haber gönder. Evraklarını, eşyalarını da bugün kurumdan teslim ettim. Haberin olsun, kendine iyi bak. Sana iki tane mektup da yolladım. Yolladın haberi amcana söyledim. Tamam dedi. Şehmus'un, Mute'nin, Velat'ın sana çok selamları var. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Her zaman arkandayım. Murat abi sana da iyi yayınlar. Sağ ol kardeşim benim. Murat kardeşim hayırlı yayınlar. Ben kaleden Asi Çakır Şakran Kadın B9'da yatan Namıdar Çingenem Bahar Zengin sana sesleniyorum. Yade fotoları aldım. Çok güzel çıkmış. Hat çıkaracağız haftaya. Rahat ol, senin yanında önce Rabbim, ailen ve Asi Çakır var. Sırtının yere gelmesin inşallah. Bugün bir şeyler yatırdım, kusura bakma. Haftaya inşallah. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz duruyorsam vaktini bekliyorumdur. Asi Çakır, her şey bahar için. Allah'a emanet ol. Koğuş arkadaşlarına selamlar. Geceniz güzel olsun. Hemen son mesajlarımızı da toparlayalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran B16 Cengiz Han, sağ ol. Koğuşumuzda kader birliği yaptım abilerim. Koca Reis, Yaşar, Akköse, Ümit, Alişan, Ateş, Alişan, Yusuf, Boz, Şivan, Cengiz, Buğra, Yaz, Enes, Öz ve kadın kapalıda yatmakta olan Ümit Alişan abimizin değerlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece sözümüz, yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Son mesajımızı da toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manav, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan, Erda Hamza, Gri Tekin, Yusuf Kayhan'a Uygar Donay'dan Bu Da Mı Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş kader birliği yaptım abi kardeşlerim Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manap, Omuçan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, her koşulda aslan gibiyiz. Berkay yanlışlıklar var mesajlar içerisinde, bilgin olsun kardeşim benim. Şakran Teviş'te yatan Enis Özkaya, biricik eşinden Serenay'dan, sensiz geçen her gün zor ama bizim sevgimiz her zorluğa yener. Dualarım seninle başımıza gelen her şeye şükür. Kendine çok dikkat et kocam, aslanın eşi de aslan olur. Aslanlar gibi bekleyeceğim seni bebişimizle beraber. Allah'tan ümit kesilmez, en kısa zamanda kavuşacağız seni. Çok seviyorum Enis'im. Mesut Dağlı'dan dağlarına kar olurum şarkısı sana gelsin kocam. Kardeşlerim. Şimdi son kayıt mesajlarını, Hakan'ın da mesajını okuyayım. Öncelikle selamünaleyküm, herkese iyi akşamlar Şakran. Bir nolu B15 koğuşuna atan her şeyim Hakan Yavaş'a bir şeyler söylemek istiyorum. Sen her gece Rabbime ettiğim dualarımın karşılığısın. Bütün dertlerimin, bütün zorluklarımın sonunda bana verilen en güzel hediyesin. İyi ki varsın, iyi ki benim eşimsin. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak her şeyim. Ocağında benim de canım var, Allah'a emanet. Şakran bir nolu B15 koğuşuna atan aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Bir kelebek değilim ama seninle öğrendim havalara uçmayı ve seninle öğrendim ben bir gülüşe bir ömür sığdırmayı. Seni sevmek bana verilmiş en güzel hediye. Ne zaman adını ansam kalbim ilk günkü gibi heyecanla atıyor. Ne kadar zaman geçerse geçsin sana olan sevgim ne yükselir ne de yorulur. Kendine çok iyi bak her şeyim, seni çok seviyorum. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe kalbim kocam, ne kadar aramızda mesafeler olursa olsun seni sevmeye engel değil. Sen benim için derdesin, evimin reisi, kızların seni çok özledi. Sen yoksan hiçbir şeyin anlamı yok. Sensin yüzümü güldüren, Allah büyük, kader gayrete aşık, sabrın sonu selamettir. Biz iyiyiz, kendine çok iyi bak, yaşama sebebim, öpüyorum seni. Murat abim sana da selamlar, aleyküm selam kız kardeşim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran'dan Çetin Kızıltepe. Aleykümselam Çetin kardeşim. Aslan amcam Veli Kızıltepe. Liderimiz Japon Mehmet Kızıltepe. Reisimiz Vartolu Gökhan Kızıltepe. Rambo Mehmet Kızıltepe. Halil Kızıltepe. Hamdi Kızıltepe. Mehmet Ali Kızıltepe. Azat ve Hasan... Azat Kızıltepe ve Hasan Yükse selamlar olsun aslanlar. Elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi seven yeğeniniz Çetin Kızıltepe. Abi kardeşlerim, şimdi iki güzel şarkı sonrasında son kardeşlerimizin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Bu süreç içerisinde bana ulaşmak isteyen günlük, ama günlük de yani bu WhatsApp mesajlarını okuyoruz ya kardeşlerim. Daha erken okunmasını isteyen WhatsApp üzerinden tekli mesaj, tek mesaj göndermek isteyen kardeşlerim. Şimdi birazdan bir jingle olacak. Orada telefon numarası var. Bana istediğiniz dakika, burada olduğum sürece gece gündüz fark etmez. Oradan bana ulaşabileceksiniz. Onu da birazdan telefon numarasını, gerçi çoğunuz biliyorsunuz ama şimdi yine paylaşacağım. Günlük tek mesaj attırmak isteyen kardeşlerim WhatsApp üzerinden de atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kayıt mesajı gönderecek olan kardeşlerim vardı. Onlar da inşallah bu hafta kayıt mesajlarınızı da bekliyorum. Aha da şimdi telefon numarasını paylaşıyorum. İki güzel şarkı sonrasında kardeşlerimin son kayıt mesajları kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780 4750

Murat abi, ben bir noldan Veysel, ikinci aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine de geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bornavalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez

Atakan Ürgün Soner, Emioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü gece armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abi ve dostlara armağan olsun bu şarkı. Halit Bilgiç'ten Özgür. Özgürlük Mahkumları. Murat abi, ben bir noldan Veysel Ekinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşilovalı Jilet Mehmet, Mustafa Argın, Murtakeli Göksel Cem Erdem, İstanbullu Kaan Bolat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper Atakan Ülgün, kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaya Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, bundan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Tevkide yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun. Murat abi, gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornovalı Veysel Ekinci. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbin, Sercan Birbir, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan, yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu, yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan, yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almış, bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Murat abi, ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan, yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan, yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu, yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan, yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren, yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akyüz, Adem Koca Pınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı. Bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3.0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren, yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamım. Bakide Hicam Muti'den birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum.

bizi merak etme abi, biz iyiyiz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başlar reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak, bizi merak etme. Dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben Çeyki'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami, Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakla bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi, Gedizli, Mami, Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azat Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi, Mami, Varlığı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Eci, Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Candoğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz.

kaldığımız yerden devam. Selamun aleyküm abim. Kadın kapalı B11'de yatan benim aslan yeğenim, canımın içi Dilara Küleş yeğenim. Ben Veysi da aleyküm selam Veysi abicim. Seni çok özledim. Temennim bir an önce özgürlüğüne kavuşursun. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Gece bir söz. Yiğitlerin son basama seyircisiyle beraber düşmanı kendine hayran bıraktırır Dilom. Kadın kapalı B11'de yatan benim aslan kızım, göz bebeğim, nefesim Dilara Küleş, annem biziz, merak etme. Akşam Veysi ile karısı buradaydı, oturduk, bir sıkıntımız yok. Seni çok seviyorum B1'de yatan Sevim Küleş, sizi çok seviyorum benim aslan kızlarım, Allah'a emanet olun. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki, aleyküm selam Zeki kardeşim. Şükran İrge radyo başına. Sen öyle sevde oldun ki uzaktan bile içi titretiyorsun. Bir kokun değse yüreğime bütün özlemim sana döner. Sana sarılmayı düşledikçe kalbim biraz daha hasret kalıyor. Ben seni öyle sevdim ki ne aklım vazgeçebildi ne de kalbim senden döndü. Belki uzaklardasın, belki yanımda olman imkansız ama şunu bil. Bu yürek bir kere seni sevdi ki artık senden başkasına atmayı bilmiyor. İyi yayınlar Murat abi, sağ olasın Zeki kardeşim. Murat abi, ben Batman'dan Zeki, Şükran İrge radyo başına. Sevdiğim bir gün gelirsin diye değil, hiç gelmezsen bile kalbimdeki yerini kimse vermeyecek kadar çok sevdim. Çünkü gerçek sevgi aynı yolda yürümek değil, aynı kalsan bile onu sevmeye devam etmektir. İyi yayınlar Murat abi. Selam Murat abi, nasılsın, iyi misin? Ben Batman'dan Zeki, aleyküm selam Zeki, sağ ol kardeşim benim, hep beraber yol alalım Zeki. Şükran İrge radyo başına, Şükran İrge radyo başına. Uyup uyandığımda sen aklıma geliyorsun. Dağa taşa baktığımda sen aklıma geliyorsun. Şimdi ben sana dünyadaki en güzel duygunun seni özlemek olduğunu hangi sözlerle ve hangi şarkıyla nasıl anlatayım? Cemal Süreya'nın sözleri aklıma geldi. Ne çıkar yanımda olmasan kalbim senden ibaret değil mi? Uzaktan sevmek zor demişsin. Etme sevdam, etme görmeden merak. Görmeden sevmek ibadet değil mi? İyi yayınlar, seni seviyoruz Murat abi, sağ ol Zeki, ben de sizi seviyorum. Murat abi, ben Batman'dan Zeki, Şükran İrge radyo başına. Şüphen olmasın, senden başkasını sevecek bir kalbim yok. Çünkü bu kalp atmayı bile seni sevdikten sonra öğrendi. Benim için aşkın tek adı var, o da sensin sonsuza kadar. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı, Şükran İrge A5 koğuşuna tabii ki sana da gelsin Murat abi, yayınlar. Murat abi, ben Batman'dan Zeki, Şükran İrge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren selamları var. Bazen kavuşmak değil, sevda uzaktan sevmek, sabretmeyi bilmek, kalbimle beklemektir sevda. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı, Şükran İrge A5 koğuşuna, Çimentepe'li Ayşegül'e ve tabii sana gelsin Murat abi, iyi yayınlar. Sağ olasın Zeki kardeşim, hayırlı geceler. Abdullah abim, sana da sevgiler selamlar, Abdullah Kahraman. Eyvallah, Allah şifa versin abim benim. Çukur'dan Zaza, Fatma Baş, Pınar özlenensin. Yarın gelemeyeceğim, annem hastanede, yarın öğleden sonra aramanı bekliyorum. Fatma Baş, Pınar C8 koğuşu. Evet, bugünlük bu kadar abi kardeşler. Yani WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı okudum abi kardeşlerim. Bir daha tekrarlayayım. WhatsApp üzerinden erken okunuşun diyorsanız mesajlarınız. Zaten telefon numaralarını biliyorsunuz kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Ona göre arayan kardeşlerimize ya ben olur ya Derya olur, bilgilendirir kardeşlerimizi, haberiniz olsun. Hemen şu mesajlarımızı da okuyalım. Emirhan Tapan kardeşimin. Emirhan, yeni mesajların geldi, hemen parçalı parçalı okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B17 koğuşundan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan, Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz, Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızıgül selam ediyorum. Yusuf Kaymaz'a selamlar olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koşulan Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere. Benim için derler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çokel, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Ura, İç Serkan Polat olmak üzere tüm dost abilere selam ediyorum. Gece bir söz, hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koşulan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Gülen, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül'ü, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz, hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Arslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir, abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer, Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selamlar olsun. Ben Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, tüm abi dost kardeşlere selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Bizim bu alemde kaybettiklerimizi siz kazanmaya cesaret edemezsiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B17 koşulan Ali Kerem Yavuz, yani Bozu. Aleykümselam Ali Kerem kardeşim. Başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kan, Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Çelikol, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan Önal, Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakırım. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Emirhan, diğerlerini de birazdan okuyacağım kardeşim benim.

Okudum, okudum. Murat kardeşim. Okudum. Dayı Serhat'ın mesajını okudum kardeşim benim. Bir de okuyalım. Sıkıntı yok. Ha pardon, bunu okumadık. Evet. Selamünaleyküm Murat, mahkum dostum Murat kardeşim. Ben Buca Ufuk Mahallesi'nden Kemal, Akdeniz Şakranti K4 koğuşuna atan değerli kardeşim. Foçalı Serhat Küçük'e selam olsun. 15'te yatan Serdar Durmuş kardeşim, Suat Yıldız kardeşim, Fatih Seviş kardeşime de bin selam olsun. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Ayrıca başta Ekrem Birlik ailesi ve Şevket Bayrağı selam olsun. Allah bütün kader mahkumlarını kazasız belasız sevdiklerine, sevenlerine kavuştursun. İnşallah. Amin. Aleyküm selam abim benim. Evet, SMS hemen geçelim. SMS mesajlarınızı da paylaşalım. Hemen şöyle açalım. Murat Bey, ben Vildan yazıcı Tekirdağ Çorlu'dan yazıyorum. Şakran kapalı cezaevinde kardeşim oğlum kalıyor. T1C13'te yatmakta olan Muhammed Araz'a ve kader arkadaşlarına bir şarkı gönderiyorum. Fadıl Aydın'dan ey sevgili. Murat abi, Elif Sütbak radyo başına. Hayat arkadaşım, can yoldaşım, sırdaşım, ciğerim, seni sensiz yaşamak ölüm kadar acıdır. Emin ol, ben kendime yiyorum ama yapacak bir şey yok. Bu can bu bedende olduğu sürece seni hep bekleyeceğim ama az kaldı aşkım. Güzel günler bizim olacak. Gülüşü güzel kadınım, seni canımdan çok seviyorum. Sensiz ben değilim. Ferdi Tayfur Sıra Dağlar şarkısını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim Murat abi. Elif Apo Seyarcı. Aleyküm selam Apo kardeşim. T4'ten Çağatay Kocama Tanem, seni çok seviyorum Zeynep Güçtekin. Murat abi, ben Yamanlardan Deniz Savuk. Şakramda yatan İlhan Başar, Orhan Kaya, Kadir Yılmaz ve tüm Yamanlar çocuklarına selam olsun. Kırık dökük olsak da güleceğiz vallahi. Siz bizi yenemezsiniz. Murat abi, ben Yamanlardan Efe Yatağan, şakramda yatan Mete Zorba ve Yağız Zorba'ya selam olsun. Geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Bizim kimseye eğecek başımız yok. Ben T3C18 koşuna yatmakta olan Çiğli'den Ege Şahin Bozkurt, burada bulunan benim için değerli olan Nurullah Yılmaz Doğan Selvik, Salih Şahin Ramazan Yalçın'a bin selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Biz bizimle olanları cehennemde bile yalnız bırakmayacağız. Sizi seven Ege Şahin Bozkurt. Ben Çiğli'den Ege Şahin Bozkurt, T3B7'de kader birliği yapmış olduğum Yusuf Salhan, Mustafa Algül, Umut Kara Yavaş, Roşat Güneş Yüz, Hüseyin Gül, Şahin Engin Sanır ve farklı koğuşlarda bulunan Anıl Öztürk, Koray Harman, Ramazan Alkış, bu derlere ve bizi seven sayan tüm abi kardeşlere bin selam olsun. Gece bir söz, kara kışın ortasında çiçekler açar. Babam Volkan, ben kızın Rukiye, baba ablam seninle konuşmamı istemiyor. Sen beni arayamadığın için buradan tek ulaşabiliyorum. Sırf çocuğun ailesi annemle tanışmak istedi. Ben mecbur kalıp tanıştırdım. Ablam babanı unut falan dedi. Konuşamayacaktık kızının yüzünden, bilgin olsun baba.

Ben Karşıyakalı Cuma. 4.0'da yatmakta olan şerefli yürekli abilerin abisi Aslan dayım Doğukan Taşer. Bin bir selam olsun. Dayıma bugün olmasa da yarın olacak. En kısa zamanda beraberiz. Abdullah Papur'dan Çift Camlardan Ses Gelmiyor şarkısı yeğeninden dayısına armağan olsun. Ben TK14 koşulan Yusuf Kaymaz. Benim için değerli olan insanlar Mehmet Ali Alak, Ekrem Birlik, Doğukan Daşık, Alican, Yaşar, Furkan Kaçar, Emirhan Yiğit, Mustafa Evcil, Soner, Salcan, Serkan, Otoker, Mesut, Yılbaşı, Ömer Deniz'e selam olsun. Ben Yusuf Kaymaz. Ben Şakran İkinoğlu A14 koşulan Yusuf Kaymaz. Gece bir söz. Fazla havalarda uçmayın. Gökyüzünde türbülans var. Dikkat edin. Ben Yusuf Kaymaz. Ben Gümüşbala'dan Muhammed Kaymaz. Şakran T2 A14 koşulan atan aslan yürekli Yiğit abim Yusuf Kaymaz. Özlem ve hasretle bekliyoruz. Bu özlemin sonu sarılmayla bitecek. Uğruna öldüğüm Yiğit abim elbet bir gün seni seven kardeşin Muhammed Kaymaz. Biz Gümüşbala'dan Yakup Kaymaz ve Muhammed Kaymaz yani İkizler Şakran TK14 koğuşuna atan değerli abimiz Yusuf Kaymaz. İnşallah özgür yarınlarda beraberiz. Umudumuz hep Allah'tan. Rabbim yardımcın olsun. Seni seven kardeşlerin İkizler. Biz Gümüşbala'dan Muhammed Kaymaz ve Yakup Kaymaz yani İkizler gece bir söz. Ölümden korkan yaşamın tadını alamaz. Cesaret esareti bozar. Murat abi ben T1B8'den Fırat Çelenk. Kadın kapalıda bulunan benim için değerli olan Dile Karakaya. İnşallah kardeşinin düğünü sıkıntısız bir şekilde bitmiştir. Allah mutlu mesut etsin ayrıca. Seni çok sevdiğimi unutma. Sen beni soracak olursan birkaç gündür biraz halsizim. Hasta oldum galiba. İnşallah mektubu göndermişsindir. Seni seven Fırat Çelenk. Fırat'ım geçmiş olsun sana da kardeşim benim. Murat abi T1B11'de yatmakta olan Akın Dal radyo başına. Dayı Elif yengemle konuştum yurt dışındaymış sana radyo yollatmamı ve seninle görüşmek istediğini söyledi. Bu radyoyu duyduğunda ara telefonu yollat bize seni görüştüreceğim onunla. O çok iyi sen de iyisindir inşallah dayım onunla iletişim halindeyim. Görüşüne yazdırsan da gelemez yurt dışında ama ben sizi onunla görüştüreceğim dayım. Seni seviyoruz özgür günlere Akın Dal. Yarım gelen bir mesajımız galiba. Murat abi nasılsın iyi misin? T1B16'da yatmakta olan Sinan Hercan radyo başına. Biricik eşim seni çok seviyorum. Yanımda olmanı çok isterdim. Haber vereyim dedim. Beni hastaneye yatırdılar. Bir tanem sabahı dört gözle bekliyorum. Sesini duymak için seni çok seviyorum. Eşin Nilgün Hercan. Aleyküm selam kız kardeşim. T1B11 Akın Dal radyo başına. Ben çalışkan, Türkiye'ye dönünce yanına geleceğim. Güçlü Soydemir, vuramam sana şaksa armağan olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim.

sayfadan açalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1B11 Akındal radyo başına. Bebişinden sana bir şarkı kızımız olacaktı. İzel sen anlarsın dal. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, bebeğim bu görüşü hiç yetmedi bana. Çok özlemişim. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın bebeğim. Şakran T3C12'de yatan Burak Şahan, bu mesajı iyi dinlesin. Ben seni çok sevdim ama sen insanların lafına inanmayı seçtin. Biz bu yüzden bu haldeyiz boşu boşuna ama sana söz olsun. Seni bekleyeceğim, sanma başkasıyla olacağım. Sakın ha, seni bekliyor ve seviyorum aşkım. Şakran T3C12'de yatan Burak Şahan, bu mesajı iyi dinlesin. Ben seni çok sevdim ama sen insanların lafına inanmayı seçtin. Biz bu yüzden bu haldeyiz boşu boşuna ama sana söz olsun. Seni bekleyeceğim, sanma başkasıyla olacağım. Sakın ha, seni bekliyor ve seviyorum aşkım. Murat abi, ben T1C9 koşulan Emirhan Akbayırlı, abim Ceyhun Batur radyo başına. Abi hangi koğuştasın bana haber ver. Burada bir sıkıntı yok. Seni çok özledim. Buradaki herkesin sana çok çok selamları var. Kendine dikkat et abi. Seni çok sevdim, unutma. Allah'ıma emanetsin. Murat abi, kadın kapalı John 4 koğuşuna yatmakta olan güzellerim Kübra Tepe ve Dersimli Hülya Bayraklı, sizleri çok seviyorum. Bugünlerde geçecek. Biraz daha sabır canlarım benim. Murat abi, kız kardeşlerim için Gizem Kuda, bacımın asaleti şarkısını çalar mısın? Abim sana da iyi yayınlar. Sağ ol kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A10 koşulan Gültepe'li Ali Tüpekçi, aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali Berke Torun, Serkan Vurgun olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ataberk Atalay, Doğuş Tosunlar, Şahin Tirekcan, Efe Arda Kubilay, Meydancılar Kralı Yılmaz Demirkol, Taylan Korkmaz ve Gültepe'li Mandal Dayıma bin selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan Berşan Doğan ve İnanç Özeke selam olsun. İstisnalar hariç bizi tanıyan tüm dostlara yarım gelen bir mesajımız. C9 koğuşuna yatan Bahar Karanlık Bulut, Yasin Karanlık Bulut ve babası Sami Karanlık Bulut'tan, annesi Güler Karanlık Bulut'tan sevgiler, saygılar oğlum ve canım kızım. Size en kısa zamanda özgürlük diliyorum. Sizi çok seviyoruz. Canım evlatlarım, her zaman aileniz arkanızda. Canınızı sıkmayın. Bugünlerde geçecek. Allah büyük Uygar Doğan'dan hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Murat abi, kadın kapalı John 4 koşuna yatmakta olan güzellerim Kübra Tepe, Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, İstanbullu Arife Gülcegün Bergamalı, hasret sizleri çok seviyorum. Bugünlerde geçecek, biraz daha sabır canlarım benim. Murat abi, kız kardeşlerime Gizem Kuda, bacımın asaleti şarkısını çalar mısın? Şu anda C9 koğuşuna yatmakta olan Bahar Karanlık Bulut'a bir şarkı armağan ediyorum. İbrahim Polat Erden Elbet Bir Gün şarkısı armağan ediyorum. Tez zamanda kavuşmamız dileğiyle Pınar. Murat abi, ben Sevgi Kaya, gece son bir söz. Bu saatten sonra ne giden geri dönsün ne devran. Deliye dönerim ama geri asla. Vefa bilen herkese Gökhan Doğanay'dan Dönmem Artık Geri şarkısı armağan olsun. Şakran T1A.

20 koğuştaki Berkant'ıma sevgilim ben iyiyim, evimizdeyim, merak etme şimdiden. İyi geceler, günlerimin güzel geçmesinin sebebisin. Sen çiçeklerde göndermiş karısına çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Bin kere gelsem dünyaya, bin kere sen. Sana aşığım kalbim, Allah'ıma emanetsin nurum. Ben Emrullah Dündar, T1'e 15'te yatan Muhammed Necmettin Varsak abime ve arkadaşlarına selam olsun, dualarımız seninle. Abi herkesin selamı var, Allah'a emanetsin. İbrahim Acar, sensizin ne kadar zor olduğunu her gün daha iyi anlıyorum. Yokluğun içimde kocaman bir boşluk bıraktı. Ne yapsam, neyle oyalanırsam oyalanayım, seni özlemekten vazgeçmiyorum. Murat abi, ben A5 koşunan Ayşe Kurt, değerli arkadaşlarım Can ablam, Nezahat resimci ve Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan başta olmak üzere akabinde Yasemin, Özkurt, Seda, Canbaz, Gece dostum Şehriban Fidan'ın sözünü bırakıyorum. Ben sizi seviyorsam sizin beni sevmeme gibi bir lüksünüz yok. Dino'dan O Yare şarkısı ismi geçen canlara armağan olsun. Murat abi, ben A5 koğuşundan Nezahat resimci, T4B1'de yatan Muhammed Emin Avınca radyo başına. Can eşim, seni çok özledim aslanım, umarım iyisindir, bir tanem seni çok seviyorum, en yakın zamanda evimizde olacağız inşallah kocam. Murat abi, ben şakran kapalı T4B1'de yatmakta olan Muhammed Emin Avınca, A5 koğuşuna yatmakta olan Nezahat resimci radyo başına. Nezuşum, seni çok özledim. Canım karım, nasılsın, iyisindir umarım. Ben iyiyim şükür, seni çok seviyorum güzelim, kendine dikkat et. En yakın zamanda eski günlerimizde daha güzel olan günlerimize kavuşmak dileğiyle. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e abisinden selam olsun, Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Murat abi, şakran kapalı A5 koğuşuna yatmakta olan aslan annem Nezahat resimci, aşkım ben teyzendeyim. Telefon evde kaldı, Cengiz ağlıyor diye unuttum onu almayı. Ben abimler açacak şimdi telefonu, merak etme bir tanem. Sen kendine dikkat et, öpüyorum seni, Allah'ıma emanetsin. Murat abi, Ece Pekgüven radyo başına. Canımın içi çavuşun sana selamları var. Hani mektubum nerede diyor. Oturuyoruz kulaklarını çınlatıyoruz. Modum düşünce çavuşa geldim. Kafa dağıtıyoruz, keşke şu an yanımda olsan da. Zaman dursa, seni o kadar çok özlüyorum ki tarifi yok, bu ayrılık çok fazla oldu. Ya ben geleceğim ya da sen gel. Sensiz olmuyor, hani isyanlardayım, seni çok seviyorum. Aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Mert Aluçluoğlu, öncelikle aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çineli, Ömür Oturak, Dibek Başarı, Kaan Yıldız Kaleli, Onur Geçer, Yusuf Samar, Poç Açık Cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, İkinoğlu'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Bir de şöyle gece Savaş Aktaş abimden bir söz bırakayım. Dost var düşünür, dost var düşündürür. Ben T1'den Berhan Atsever, kadın kapalı B10 koşuna bulunan Burcu Karabulut radyo başına. Haberini daha yeni aldım. Pazartesi sana mektup çıkardım. Haberin olsun, kendine 10 numara bak, sevgilerimle. Abi biz T16 koşunan Ayhan Öğüt ve Ferhat Er. Aynı kurumda bulunduğumuz Dilovan Vural, Mehmet Toprak, Muhammed Sen, Mehmet Er Yakşı, Süleyman Yaş, Belengaz Ökkeş'e bin selam olsun. Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok. Ben B4'ten Dilara, C6'da bulunan Selenay radyo başına. Canım arkadaşım, iyi oldun haberini aldım. Senin mutlu olman beni de mutlu ediyor. C14'te bulunan Türkan arkadaşımıza selam olsun. Gece bir söz. Geceler soğuk, yıldızlar kor. Burada Burak Bulut'tan Manolya şarkısı Selenay Yılmaz için armağan olsun. Ben T16 koğuşundan Ahmet Can Atan, kıymetli dostlarım Hakan Yavaş, Burhan Osmanel, İbrahim Bayhan, İbrahim Köreken, değerli kardeşim Safter Acar, Alaaddin Karadağ ve Polat Elitaş'a selamlarım bakidir. Ayş koşunaki eski dostlar, üzülmeyin inşallah. Denk geliriz. Ben Ahmet Can'dan rica etsem bu mesajı okur musunuz? Okuduk abiciğim. Murat abi, ben T16 koşunan Ferhat Er. Aynı kurumda bulunduğumuz Memişo, Mehmet Ali Alak, Sebahattin Bilek, Mehmet Er Yakşı, Mehmet Toprak, Osman Temel, Ali Endek, Ufuk Soylu, Adnan Doğan ve Muhammed Sayın'a selamlarım bakidir. Ben 6 koğuşundan Ferhat Er. T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Ben zalimin kızı, kalbim adam. Sesini duydum, huzur buldum, can parçam. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak.
Yarın konuşuruz. Allah'a emanet ol. Murat abim, bu şarkıyı sevdiğim için çalar mısın Müslüm?

Bu sesten uzaktan uzağa bir gülsen yeter. Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakıştığı insan. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa gene de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum, özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam. Selam Murat abi, ben C8'den Cansu Batur derli Canan Batur diyelim. Canan Batur derlisi Ceyhun Batur, Nevzat Çakır'ın derlisi Mehmetcan Yıldırım ve derli dostum Fatma Baş Unar. Çok çok selam ediyorum. Gecenin sözü, gün yüzü hariç bütün yüzleri gördük. Bir seni düşündüm, bir de kendimi çalarsan sevinirim. Zaza'dan Fatma'ya gelsin. Abdullah Kahraman'dan tüm dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Sağ olasın Abdullah abim. Sana da sevgiler, selamlar olsun. Hemen şöyle bir sayfamızı açalım. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kafalda yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan'a Nazom, gelmiş geçmiş olsun bebeğim. Bizi sakın merak etme, biz geldik, aklın bizde kalmasın, senin işini halledeceğim, sen iste yeter canım. Ayşe'nin, annemin, herkesin sana selamı var canım. Müslüm Gürses'ten Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkısı Nazan'ıma ömrüme gelsin. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Buradan Koçero abime de, Ayhan abime de sevgiler, selamlar. Sözüm vardı sana inşallah. İki güzel şarkı sözüm vardı bugün. Onu paylaşacağım. Ayhan abime, Koçero'ya. Biri neydi? Topraktan Bedene. Biri de Haydar Haydar. Ah ki çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Ben kadın kapalı B3 koşunan Tuğçe Kundakçı. Sevişme 18 koşuna atmakta olan canım.

Abim Taner Kundakçı'nın geçmiş doğum gününü kutlar. Nice sağlıklı yıllar dilerim. Seni çok seven kardeşin Tuğçe bir an önce kavuşmak üzere. Ben Şakran Kadın Kapalı Beyüş'ten Ayşegül Yılmaz, canım dostum Ceren Gürbüz, doğum günün kutlu olsun. Bundan sonraki bütün doğum günlerini özgür günlerde ve sevdiklerimizle kutlamak dileğiyle, iyi ki varsın. Şakran T1'de olan eşim Yete, seni çok seviyorum hayatım, kavuşmak için bir gün daha eksildi. İbrahim Tatlıses'ten Başı Belalım şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet ol, kalbim senin de eşin. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Menemen kapalıda yatan benim için kıymetli olan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek. Memon bizi merak etme paşam, sıkıntı yok, bugün annenin görüşü vardı, sana çok selamı var paşam. İnşallah yarın sen de amcanın yanına gidersin, buradan sana herkesin selamları var, bu akşam çalan şarkılar senin olsun paşam. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Torbalı Açık Cezaevinden ben Yusuf Yavuz, eski İzmirli Babuş Ali abimle beraber tüm abi kardeşlerimize selam olsun. Başta Güven Yavuz abim, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Hamza Ulutepe, Emre Doğan, Orhan Özcan, Muhammed Varsak, Hüseyin Enç, Atilla Enç, Yakup Enç, İsa Enç, Baran Altında, Muhammed Altında son bir söz bırakmak istiyorum. Bu yolda yalnız ölünür ama yalnız yürülmez. Aslan abilerim her daim beraberiz, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Çiğli'den Mehmet Efe Öztürk, Teşrik 18 Koç'tan bulunan değerli kardeşim Ege Şahin Bozkurt'a ve farklı kurumlarda bulunan Atakan Koçak, Enes Genç, Murat Dursun, Ömer Yüksel, Baran Güven, Anıl Öztürk, Koray Harman, Ali Ataberk, Gürbüz Can'a bin selam olsun. Gece bir söz, biz bizimle olanları cehennemde bile yalnız bırakmayız, sizi seven kardeşiniz Arap Memo. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan'a Nazom, sözüm sana bebeğim, seni seviyorum çünkü aşkımsın, çünkü bir tanemsin, çünkü sevgilimsin, çünkü hayatımsın, çünkü ömrümsün, sonsuzumsun, kalbimin tek sahibisin, seni seven namı der Müslüm Gürses'ten Gülüm şarkısı Nazan'ıma armağan olsun. Şakran T4C5'te olan Sadi Umut Akman, can yoldaşım hayat bağım, seni sevdiğimi dünyalara haykırasım var, az gelir gülüm sana çok aşık, tüm Aliya Şakran duysun bilsin dünya yarim. Şakran T4C5'te olan Sadi Umut Akman, can yoldaşım hayat bağım, seni sevdiğimi dünyalara haykırsam az gelir gülün sana çok aşık, tüm Aliya Şakran duysun bilsin dünya yarim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan'a, Menemen kapalıda yatan benim için kıymetli olan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek, Memon bizi sakın merak etmeyin. Ezel özel ablama Damla kardeşime teşekkür ediyorum. Nazo size, sizden Nazo'ya emanet olun, bu akşam çalan şarkılar sizin olsun. Nazom kıymetlim, kendine iyi bak. Eşref'im geceniz güzel olsun, Allah'a emanet olun namı der. Hemen şunu açalım. Niye böyle oldu? Evet. Selamünaleyküm, aleykümselam. Başak İvak'tan çok sevdiği arkadaşına çok özledim, çaresizim, çalarsanız sevinirim. T1B9'da olan sevdiğim Polat'a Metin Işık, Aydan Güzel şarkısını armağan ediyorum. Sevgilim sonu seni çok seviyorum E.K. Ben Ankara'dan Yasemin, İzmir kadın kapalıda yatan kardeşlerim Yeliz Ören ve Selvi Özberk için geçmez dediğimiz günler geçer, bitmez dediğimiz hasretler biter, duvarlara sığmayan umutlarımız var, kelepçelere yenilmeyen dualarımız var. Bugün hasret varsa yarın da kavuşmalarımız var, sabredin elbet kavuşacağız canım kardeşlerim, canımsınız Allah'a emanet olun, yukarıda anaydan delinin biriyim armağan olsun. T1B9'da olan sevgilim Polat, seni çok seviyorum, aklım bende kalmasın, ben o dediğim şey diyeyim, yanımda kimse yok, Kardelen ayarladı, seni çok özledim, umarım iyisindir, kendine çok dikkat et, seni seven sevdiğin E.K. Murat'a ben A5 Koşlan, Buse Nur Çevik, derdilerim Diyarbakırlı Çiko ve Çimentepe'li Ayşegül, bazı insanları sarımsaklasak da mı saklasak, yoksa bir kaşık suda mı boğup da mı rahatlasak, Sebastian. Murat abi bugün bizim için bir roman havası çalar mısın? Sana da kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim benim. Valla vardı sanki ama gece kaçta çalar onu da Allah bilir.
Ben A5 koğuşundan Bursalı Pervin, canımın yarısı Sedef Nur Aşkıner ile gece bir söz bırakmak istiyoruz.

Hayallerimiz kadar mevzularımız da çok derin. Bedelini ödediğim hayatımın özetini vermem. Saçının teline zarar gelirse kul nasıl kader yazarmış ispatlarım. Ayın yarısı şarkısını çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koşulan çapa Hakan Ecerel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bizim masamızda ihanetin bahanesi, yalanın mazereti, korkan da sözü olmaz. Adam olan yanlışını bilir, bedelini öder ve arkasına bakmadan yoluna devam eder. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan Ecerel. Biz kimsenin makamına, parasına veya kalabalığına bakmayız. İnsanın değeri yanında kaç kişi olduğuyla değil, arkasından kaç kişinin iyi konuştuğuyla belli olur. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan Ecerel. Biz kimsenin makamına... Bunu okuduk. Murat abi, ben çapa Hakan Ecerel, kadın kapalı yatan yeğenim Yaren Ceviz Kıran'ın bugün doğum günü. Senin aracılığınla yeğenimin doğum gününü kutlamak istiyorum. Yaren yeğenim, gönül isterdi ki daha iyi günlerde, daha iyi şartlarda olsun. Ama nasip böyleymiş, doğum günün kutlu olsun. Allah bundan sonra böyle güzel günleri buralarda yaşatmasın sana. Ve bundan sonraki her güzel gününü özgür hayatta hep birlikte geçirmemizi nasip etsin. İyi ki doğdun yeğenim, seni seven dayın çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben Bedircan Ceviz Kıran abi, kadın kapalı yatan Yaren Ceviz Kıran bugün doğum günü. Yeğenim Yaren'im, doğum gününü enişten dileklerimle kutlamak istiyorum. Yaren'im, bugün oradasın diye üzülme, daha nice doğum günlerin olacak. Biz yine her zamanki gibi hep beraber olacağız. Artık bu da nazar boncuğu olsun. Kendine çok iyi bak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bu arada babanın da çok selamları var. O da doğum gününü kutluyor. Seni seven amcan Bedo Ceviz Kıran. Murat abi, T3A20 koşulan Aytaş Ceviz Kıran bugün doğum günü olan yeğenim Yaren Ceviz Kıran'ın doğum gününü kutlamak ve onlara şunu söylemek istiyorum. Canım yeğenim Yaren'im, bugün doğum günün ve sen burada kutluyorsun. Bu seferlik böyle olsun. Allah sana bir daha böyle güzel günleri buralarda yaşamayı nasip etmiş. Yanlışlık var bunda. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seven deden Aytaş Ceviz Kıran. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Nihat kardeşim. Abim, bugün kadın kapalıda bulunan kardeşim Yaren Ceviz Kıran doğum günü. Senin aracınla kardeşimin doğum gününü kutlamak, ona bir şeyler söylemek istiyorum. Kardeşim, bugün doğum günün, daha yolun başındasın. Bundan sonraki hayatında nice doğum günlerin, nice güzel günlerin olacak inşallah. Bu şartlarda, bu ortamda kutlanın, ilk ve son doğum günün olsun. Bundan sonraki tüm güzel günlerini kalbinde, hayal ettiğin yerlerde ve hayal ettiğin insanlarla yaşamanı diliyorum. Senin adına iyi ki doğdun kardeşim, iyi ki varsın. Seni seven abin Nihat. Ana sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, Namıder Kürt ve de aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek, Aslan Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Uğurcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yağız, Çetin, Arda Bahar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Ahmet Kaya dostum dostum şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Murat abim, Şakran T1B14 koğuşundaki canım sevgilim Suat Çelik için Aşkın Nur Yengi'den Sevgiliye şarkısı armağan etmek istiyorum. Bir gün gelir de benim olursan işte o zaman başlarım yaşamaya diyorum ona. Zamanda mekanda bize engel değil sevgilim, ruhum her an senin yanında, seni çok seviyorum. Sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Ha, yarım kalan mesajımız vardı, onları da bitirelim. Ben T4B17 koşulan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Urayış, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Arslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum gece Emirhan Tapan'ın sözüyle. Hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben T4B17 koşulan Ömer Urayış, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Ozan Demir, Serdar Ateş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Serdar Polat, Kerem Yavuz, Ömer Canter, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Murat Çin. Selam ediyorum Emirhan'ın değerli dostları Burak Karadere ve Berkan Karadere'de selamlar olsun.
Ve 17 koğuştan ben Kaan Demirkıran, dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikot, Kerem Yavuz, Ömer Uraç, Serdar Ateş, Ömer Canter, başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emre Can Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım, selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizi seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Haşim Doğanay'dan Doğanay ve Ceviz Kıran ailelerine selamlarımı iletiyorum. Unutmayın ki geceler uzun olsa da elbet sabah olur, özlenen ve beklenensiniz. Şakran T4'te yatan aslan kocam Fırat Çalı Kılıç. Her gün seni biraz daha özlüyorum. Bazen gün içinde güçlü duruyorum ama gece olunca içimde tuttuğum ne varsa gözyaşı oluyor. Kimse görmeden seni özleyip ağladım. O kadar çok gece oldu ki senin yokluğuna alışamadım. Alışmak da istemiyorum. Her gün seni bekliyorum. Her gün kavuşacağımız günü düşünüyorum. Bil ki burada seni çok seven, seni çok özleyen ve her gün çıkmanı için dualarını gözyaşlarına döken, bekleyen bir kadın var. Seni çok yarım gelen mesajımız. Foça'dan Seçkin Ok, şakran kadın kapalı olan canım eşim Selma Ok, seni çok özlüyorum. Bir gün güneş ikimiz için de doğacak, seni seven kocan Seçkin. Uygar Doğanay'dan Biliyor Musun şarkısı armağan olsun. Ben hemen A15'ten değerli Sinan da abim, ben Süha da seni yüreğimin en derininde sevgi ve saygıyla taşıyorum. Çok değerlisin, özgür günlerde görüşmek üzere.

Ben melamet ırkasını kendim giydim elimle.

0: beni Koç Eray gelsin be. Ayhan abim sana da sevgiler, selamlar.
1: Hemen kaldığımız son mesajlarımızla paylaşalım. Bir de topraktan bedene söz vermiştim abime. Ben Menemenli namı der Kral Erdoğan'ın oğlu Atakan Eriş kadın kapalıda yatmakta olan canım annem asker işi bir söz. Annem elbet bir gün sonra da güneş doğacak. Bugün çalan şarkılar hepsi sana olsun. T2C bir koşun atan kardeşim Ege Koçer'e Göksel Saraç'tan elbet bu güneş sana da doğar. Dört duvar kime kaldı sana kalacak. Egem Uygar Doğan'dan düştüm dara beladayım şarkısı armağan olsun. Abi TK 25 koşun olan Muhammed Yiğit radyo başına. Abi Mami abinle konuş e-görüş muhabbetini yaptır mutlaka haber bekliyorum Hazar'dan. Bilsen şarkısı sana gelsin seni çok seviyorum Allah'a emanet ol canımın içi. Kolay gelsin Murat abi ben Manisalı İbrahim Akar sağ ol İbrahim kardeşim. Gökhan Karakoç abi bu hafta kurula çıkacağım yanına gelmeye çalışacağım seviliyorsun Allah'a emanet ol. Ben Menemen A15 koşunan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük başla dayım Sinan Dağ Rafet Kale kardeşlerim Berke Keren Şerafettin Deveci Baran Aman Diyar Halidoğlu Onur Yıldız Hızır Mücahit bu canlara bin selam olsun. Sinan dayım der ki sizi her karanlığa iteni düşmanınız her aydınlığa çekeni de dostunuz sanmayın. Murat abi ben Volkan Geve buradan T3A20 koğuşuna bulunan abilerim ve kardeşlerime hitaben başta Selahattin Ecerel olmak üzere Mete Beydilli, Nihat yani Sait Faik, Ölçen, Çapa Hakan, Ecerel, Utkan Dede, Emrah Acabe, Ümit Eceler, Onurcan, Yıldırım, Bedo, Ceviz Kıran ve ismini zikredemediğim derlere çokça selam ediyorum. Ben Volkan Geve. Ben Beyon Koğuşu'ndan Burçin Çolak. Bugün doğum günü olan arkadaşım Özlem Yüksekdağ için Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını çalarsanız sevinirim Özlem. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi akşamlar.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Volkan Gebe. Aleykümselam Volkan kardeşim. Buradan büyüklerime, kardeşlerime hitaben Efe, Us, Mert, Işıklı, Şahin, Engin, Mustafa, Uslar, Bengin, Orhan, Akın, Tekinay, Fırat, Korkmaz ve Gürkan Ecer'e de selam olsun. Ben Volkan Gebe. Murat abi, ben Harman Dalı'ndan Furkan Kılıç. Menemen T tipinde kapalı ceza infaz kurumu B2 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Şahin Baran'ı buradan çok selamlarımı, yine aynı kurumda bulunan Harman Dalı'nın abisi Tuncay Taşkın'a bolca saygılarımı iletiyorum. Ve ikisinden de sabır istiyorum. Burada yanık kardeşler, Cilbir abileri, herkesin selamları, hasretleri var. Bunun bilin. Beklenensiniz. Size armağan ettiğim şarkı Azar Bülbül'den Hüküm Giymişim. Ben Menemen A15 koğuşundan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük, abim Rafet Kale ve derlisi Mine Ekitmen, kardeşim Berke Keren ve derlisi Elif Bozkurt'a selam olsun.

sürücü. Selamünaleyküm Murat abi, Kardelen Aluşluoğlu ben. 3 nolda yatan Mert Aluşluoğlu radyo başına. Aslan kocam, hayat arkadaşım, seni çok özledim. Gün içinde bazen öyle küçük şeyler oluyor ki bunu Mert görse ne derdi acaba diyorum. Sonra fark ediyorum ki sen hayatımın her anında o kadar yer etmişsin ki yokluğunda bile her yerde sen varsın. Seninle ilgili en güzel şeylerden birisi de bu. Şu uzak olsan bile kendimi yalnız hissetmiyorum. Çünkü kalbimde öyle güzel bir yerin var ki nereye gitsem seni de yarım gelen bir mesajımız. İyi akşamlar Murat Bey, T3A20 koğuşuna bulunan eşim Utkan Dede radyo başına. Hiçbir zaman dünyalık hesaplara eyvallahım olmadı. Sevdam, Rabbime aşkım göklerde mühürlenen bu dünyanın manası olan eşim Utkan Dede'dir. Mustafa Ceceli ve Sessizlerden Ötesi Yok şarkısı kendisine armağanımdır. Size de iyi yayınlar diliyorum. Bir mesaj da okuyayım kardeşlerim. Sonra iki güzel şarkı. Sonra yavaş yavaş son mesajlarımızı paylaşıp müsaade isteyeceğiz. Namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan, benim için değerli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Sözüm sana, bedeninde bir can var, avuç kadar o canda bir kalp var dünya kadar. O kalpte bir sevgi var sonsuza kadar, o sevgide bir sen varsın ölene kadar Nazom. Sizi seven namı der Murat Eriş, Kenan Arslan'dan gelir gelir şarkısı sultanıma ve oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek'e gelsin, geceniz güzel olsun. Şakran T2C1 koşuna atan kardeşim Ege Koçer'e, Göksel Saraç'tan elbet bu güneş sana da doğar. Dört duvar kime kaldı ki sana kalsın Egem. Uygar Doğan'dan düştüm dara beladayım. Kardeşime armağan olsun. Ben Menemen C2'den Ömer Özyürek, Menemen A15'teki abi kardeşlerime selam olsun. Yeni koğuşum C2'ye geçtim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Öncelikle yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgöz, kadın kapalı C16 koşuna atan sevgilim Selinay Sayın radyo başına. Sevgilim, sen güçlü bir kadınsın. Sen her şeyin üstesinden gelirsin. Evet biliyorum, bu ayrılık uzun oldu bizim için. Seni çok özledim ama az kaldı sevgilim. Güzel günlerimiz yakın. Bu hayatta yaşama sebebim sensin. Anneanneyle konuştum. Sana çok selam var Uygar Doğan'dan. Ateş ediyoruz şarkısı armağan olsun. Evet, iki güzel şarkı sonrasında... Evet, iki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yakup Kaya ve İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı.

0: kralına konuşur.
1: Yakup Kaya, İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Ben Menemenli Kral Erdoğan Eriş'in oğlu Atakan Eriş, kadın kapalı yatan annem Asya Eriş'e bir söz, kıymetli anneme

Annem seni her daim seven oğlum, bu akşam çalan tüm şarkılar senin olsun kıymetli. Murat abi ben T4C14'ten İsmet Kara, dostlarım Fırat Kılıçkan, B12'de yatan Salih İlkan ve Namıder Galaça. Evet, Galaça yazıyor. T1'de yatan Efecan Çiçekler ve beni tanıyan tüm dostlara selamlarım. Bakidir özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Anver Yılmaz'dan müebbet yemişim. Evet, müebbet yemişim şarkısı. Şakran Kadın Cezaevinde yatan kız kardeşim Tezcan Uygur için Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesi çalar mısınız ve Miray ablaya da gelsin. Seni çok seviyoruz Tejo. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Laz Arda Can. Aleyküm selam. Sağ olasın Arda kardeşim. Senin aracının abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Şakran C18 koğuşuna bulunan alemin hakkını veren Aslan abim Çakır ve Aslan abim Ali Bilen, İhsan Ertan abim Doğukan, Çakıcı koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan dayım Mutlu Kurt, Şehmus Akan, Emoç Özdemir, Şehmus Bulut, Oğuzhan Gül, Enes Öztep, bu derlere Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakıyorum, demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük inşallah yarın gelen mesajınız. T2C1 koğuşuna yatan Ege Koca Er kardeşime çok selamlar. Allah'ım seninle olsun. Dört duvarlar kime kaldı ki, seni seviyorum. Cincik Mehmetcan Eser'den bütün koğuş arkadaşlarına selamlar. Hayırlı geceler. Murat abi ben İzmir Buca Gediz'den Yunus Göktürk. Beni buradan bütün kader mahkumlarının yardımcısı olsun Rabbim. T3 koğuşuna yatmakta bulunan Aslan abim, canım ciğerim, Bedirhan Dündar abim, can ciğerim nasılsın, iyisin de inşallah. Beni soracak olursam ben de sensiz olamıyorum. İnşallah en yakın zamanda yanımızda olursun inşallah Aslan abim. Bu şarkı benden sana armağan olsun Gökhan Doğanay'dan Koç dayı. Bilge Hasılcı'dan Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan canım eşim her şeyim Mevlüt Hasılcı'ya Kıvırcık Ali Yıldız Silva al ömrümü çalar mısınız? Seni çok seviyorum canım eşim, kalbim hep seninle. Bilge Hasılcı'dan Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan canım eşim her şeyim Mevlüt Hasılcı'ya Kıvırcık Ali Yıldız Silva al ömrümü çalar mısınız? Seni çok seviyorum canım eşim, kalbim hep seninle. Murat abi ben Laz Arda Can Afyon'da yatan Aslan abim Berk Baki Japon'a buradan selamlarımı iletiyorum, ellerinden öpüyorum. Şakran'da yatan Ali İmran Korkmaz abime buradan selamlarımı yolluyorum. Menemen A23 koğuşuna yatan Aslan kardeşim Baran Çelikola'da selamlar olsun. Hayırlı akşamlar abi. Şakran'da aslanlar gibi yatan Batuhan Saraç radyo başına. Benim gönlümün sevdası, beni senden seni benden geçirmeyen, biliyorum ki beni sana kavuşturacak, benim hasretim vuslatım kollarında son bulacak sevdam Alyan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Aykut ben, kadın kapalı yatan hatunum Melisime hayatım nasılsın, iyisindir umarım. Ben birkaç gündür hastayım ama merak etme, idare ediyorum. Çalışamadım birkaç gün, inşallah yarın başlarım, seni çok özledim. Beklenen ve özlenensin, son nefeste bile seni çok seviyorum aşkım. Murat abi ben Laz Arda Can. Şakran 4 nolda aslanlar gibi yatan Eren Arslan'a buradan çok selamlar. Aynen. Savaş Aktaş, özlemin dili olsa anlatabilsem. Seni çok seviyorum yemin ederim. Çok da özledim. İyi geldin bana be, kurban oldum. Seni çok çok seviyorum oğullarımın aslan babası Savaş Aktaş. Hemen sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Sonra Koçaro abimle

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Karşıyaka'dan Kuşçu Kugülay Aras. Şakranti K4 Koğuş'tan değerli kardeşim Mustafa Meral'e buradan selamlarımı yolluyorum. Kıymetli kardeşim, en kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Şakran Kadın Kapalı B10 Koğuş'tan tahliye olan Melisa Sönmez, güzellerim, canlarım Beyza Özkan, Fatma Çelik, Şima Coşkun, Özlem Yüksekdağ, Rukiye Prenses Sinem, Güngör Saraç, Aleyna Akyol. Ben çıktım ama aklım sizde kaldı. İnşallah iyisinizdir. Dualarımdasınız. Bugünler geçecek. Seviyorsunuz. Ben Şakran Kadın Kapalı B10 Koğuş'tan tahliye olan Melisa Sönmez, güzellerim, canlarım Beyza Özkan, Fatma Çelik, Şima Coşkun, Özlem Yüksekdağ, Rukiye Prenses Sinem, Güngör Saraç, Aleyna Akyol. Ben çıktım ama aklım sizde kaldı. İnşallah iyisinizdir. Dualarımdasınız. Bugünler geçecek. Seviyorsunuz. Aklım sizde. Dualarımdasınız. Allah yardımcınız olsun.

0: Ben Şakran Kadın Kapalı, B10 Koşulan Tahli Olan, Melisa Sönmez, Güzellerim, Canlarım, Beyza Özkan, Fatma Çelik, Şima, Coşkun, Özlem Yüksekdağ, Rukiye Prenses, Sinem Güngör, Saraç, Aleyna Akyol, ben çıktım ama aklım sizde kaldı, inşallah iyisinizdir. Dualarımdasınız, bugünler geçecek, seviliyorsunuz, sizi hiçbir zaman unutmam, yerleriniz çok ayrı. Evet, bugünlük bu kadar, abi kardeş, abla biz kardeşlerim. Ayhan abim hoş geldin. Ayhan abim ne yapıyorsun Ayhan abim?
1: Şarkı söyledi.
0: Kesin var ya, sen yoldan.
2: Ne diyecektin? Zaten yoldan gelmiştim. Ne yapalım? Ha, tur, annem hasta ya, hastane. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Ne bileyim işte.
3: Abi her şey biz insanlar için.
2: Cenab-ı Allah herkese, bütün hastalara, bütün hasta olan insanlara şifa versin, şifasını dağıtınızı. Derdi veren dermanı da verir.
3: Amin ve sadak, her şey önemli.
2: Aynen. Sen ne yapıyorsun?
3: Bilmem Allah, ay gördüğün gibi var.
2: Ben gördüğüm gibi sen birader hakikaten çok yoruluyorsun yani. Ben aynen, sana bir şey bulmam lazım
3: bu
2: yani.
3: Bu hafta
2: sana
3: bir daha böyle rüyalar görme.
2: Ya sorma, uyuyamadım sabaha kadar. Ama hemen yazdım sana bunu, dedim. Bu hafta dedim biraz sıkıntılı yaşayacaksın
3: ya,
2: dedim.
3: Ayhan abim Koçer'e var ya, gerçekten çok güzel bir insan. Geçen gece saat kaçtı valla. Pazar gecesi miydi bilmiyorum. Aynen. Pazarı pazartesiye bağlayan geceydi galiba, değil mi abi? Hı hı. Saat 3.30 muydu vallahi?
2: Uyuyamadım
3: 3,
2: ki.
3: 3.30'du, baktım WhatsApp'tan boyuna mesaj geliyor. Bet bet bet, ben de diyorum lan bu gece kimdir?
2: Sevgilim olsa bu kadar yazar.
3: O yok ki. Allah çok şükür, öyle bir derdim. Baktım Ayhan abi aynen şöyle yazmış. Kardeşim seni çok seviyorum ama çok sıkıntılı birkaç günün olacak, dikkat et kendine diye mesaj atmış. Ben de cevap yazmadım. Uyuyordum çünkü. Sabah kalktım, aradım, dedim abi hayırdır? Yahu dedi uyuyamamışım dedi, rüyamda seni görmüşüm. Birkaç gün dedi sıkıntılı süreç yaşayacaksın, dikkat et dedi. Kur'an'ıma yemin olsun. En son bugün aradım, dedim ki bak bir daha böyle rüyalar görme.
2: Ne yapıyorsun bu arada?
3: Dedi ki ya abi bu yaşımda pek nadirdir. Bu hafta yaşadığım stres, sıkıntı mahvetti beni. Yani emin ol bugün, değil mi? Allah şahit, aynen, aradım seni, dedim ki bak bir daha böyle rüyalar görme.
2: Ama elimde değil ki. Ama ya, kendime de gördüm mesela pazartesinden, aynen, sonra benim çok değişik bir şeyler
3: inşallah
2: olacağını.
3: Allah biliyor. Allah hayırlara getirsin inşallah.
2: Bu herkes için. Canım Allah bütün herkese aynı şeyleri yaşatsın.
3: Amin.
2: Güzel olan
3: amin
2: şeyleri yaşatsın. Üzecek şeyleri kesinlikle yaşatmasın.
3: Yok
2: be. Tabii temelimiz
3: o değil. Ya gönlünde, ama gönlündekini, olanı da olmayanı da olacak olanı da gönlümüzdeki sahip biliyor.
2: Sen de şimdi şunu istiyorsun. Şu topraktan bedenini de söyle.
3: Vallahi söyleyecektim. Hatta
2: söyleyecek
3: canlı yayında, vallahi bak yemin ederim.
2: Sen
3: canlı yayında
2: ya
3: söyleyecektim.
2: Sana Koçara boş değilim, ben bunu biliyorum.
3: Dedim Koçara'ya sözüm vardı.
2: Evet.
3: Hatta şeyi söyledim, sen o an dinledin, ya, mesaj attın
2: işte
3: bana.
2: İşte pazartesi ya da salı günü hazır ol, takım elbise sana mı alalım?
3: Ne yapacağım? Ha sana kız işte, tamam yok hatta şimdi anladım valla. Abiler dua edin, ablalar valla Koçara kız isteme gideceğiz pazar günü, Allah nasip ederse. İnşallah hakkında hayırlı olur. Allah o kardeşimizin de bahtını güzel eylesin.
2: Abi güzelse,
3: abimin
2: güzel
3: de
2: düşünülüyorsa, ben her zaman şunu söylerim. Cenab-ı Allah kurban
3: ya senin
2: oldum
3: gönlün güzel be kardeşim.
2: Beni hiçbir kadına kafamı eğdirmesin.
3: Bırak kadına bağır ettiklerini
2: yani
3: asla.
2: Eğdirecekse beni öldürsün.
3: Ya kadın bir nimet ya, kim ne derse.
2: Çünkü kadın ya, kadın bir melektir. Kadın bir baş tacıdır. Kadın anadır. Kadın
3: herkes tabii ki değil bu. Tabii ki herkes kendi tercihini yapmış.
2: Cenab-ı Allah kadını
3: erkekler de öyle abi.
2: Eşsiz yaratmış ve erkeğe emanet etmiş.
3: Benim yengem bazen yengelerin birkaçı. Biz 8 kardeşiz.
2: Şey,
3: en ufak
2: şey
3: benim.
2: Mi? Yengem beni kovalayacak en sonunda.
3: Evet diyor, Koçara'ya gidiyorsun diye sabaha doğru geliyorsun diye. Şimdi yengelerin bazıları, abilerim aynen şunu der. Ya der keşke Murado'ya çekseniz az bir şey. Yani hassasiyet konusunda. Evde temizlik yaparım. Allah da biliyor. Cam silerim, yerleri
2: bir
3: temizlerim.
2: Benim camlar çok kirli.
3: Ha, gelirim vallahi, vallahi gelirim. Vallahi gelirim. Ne olacak? Utanılacak bir şey değil ki bu.
2: Evi değiştiriyorum zaten.
3: İnşallah. Güzel bir yer bak kendine.
2: Evet, evi değiştiriyorum.
3: He, değiştir evi. Adresini de değiştir.
2: Çünkü o evden artık ben çok
3: ekmeğin zaten sabit standart ama çok değiştir orayı. İnşallah güzel tertemiz bir sayfa aç. Pazar günü geleceğiz inşallah akşam.
2: Allah beni hiç kimseye kafamı eğdirmesin.
3: Ya usta be, bir şey diyeyim mi sana? Allah eğdirmiyor. Hani bazen diyoruz ya Allah'ım şunu ver, Allah'ım bunu ver, Allah'ım şunu ver. Bak bir gün mantıken düşünüyoruz. Diyorum ki kendi adıma

0: kardeşler, ablalar, sakın yanlış anlamayın. Herkesin inancı, itikadı, imanı Allah'ındır. Her şeyin sahibi O'dur. Ama ben farklı bakıyorum. Şimdi bazen düşünüyorum, Allah vermiş yeryüzünde eksiksiz, gökyüzünde eksiksiz. Bizim onu alabilmemiz için mücadele etmemiz gerekiyor. Çaba sarf etmemiz gerekiyor. Şimdi biri diyor ki Allah'ım bana araba ver, Allah'ım bana şunu nasip et. Ya zaten Rabbim vermiş, verecek bir şey kalmamış. Biz adım atacağız ona. Biz gayet...
1: İsyan etmedin.
0: Asla. Ya kesinlikle isyan etmek şirktir. Allah bizi o şirkten ve o nefisten muhafaza etsin.
1: Ama bunu çok zararım oldu.
2: Olacak normalde.
1: Altınları tekrardan boz.
2: Yapacak bir şey yok abi.
0: Olsun, bir daha. Olsun. Allah sana o yuvanın huzuruyla, mutluluğuyla nasip etsin sana.
1: Gerçekten olacak yuva kurmayı çok istiyorum.
2: Gerçekten. Pazar günü gideceğiz şuradan.
1: Allah'ım benim şahidim olsun. Olacak yüreğimi, kalbimi de çok çok iyi biliyor. Ben kimseyle oynayacak karakterim
0: yok
1: yoktur.
0: Yok abi ya. Seni biliyoruz. Ya öyle bir şey olsa biz dost demeyiz sana, evet. Abi.
1: Cenab-ı Allah benim düşündüklerimi sadece versin. Verin. Ve beni Allah hiçbir zaman karşı cinsime kafamı eğdirmesin.
0: Hiç kimse.
1: Ona mahcup ettirmesin. Ona hata yaptırmasın. Çünkü hayat müşterektir.
0: Kesinlikle.
1: Kendin ne düşünüyorsan karşındakinin de öyle düşünmen gerekiyor.
0: Kesinlikle ya, öyle.
1: Tabii ki. Sahipleneceksin, seveceksin, koruyacaksın, kollayacaksın. Bunlara mecbursun.
0: Aynen. Senin her fikrin.
1: Onun için zaten karşı taraf ılımlı, ılımlı olmadığı hisleri insanların altında, bütün insanların altında hissi var.
0: Valla annesi tamam gelin demişse gideceğiz.
1: Yok, söyleyeceğim.
0: Tamam, pazar günü gideceğiz Allah'ın için.
1: Söyle hatta bugün gidecektik.
0: Yok bugün olmaz.
1: Yok bugün gidecektik ben.
0: Biliyorum haberim var hepsine. Olsun olsun. Allah gönlünü sevdiysen.
1: Bu arada çok sevdiğim bir çocuk vardı Mehmet. O da sünnet oldu 2 gün önce.
0: Mesajını okudu. Bahtı güzel olsun.
1: Bahtı güzel olsun. Bundan sonra ben onun için dua edeceğim. Amcası artık yok onun için.
0: Allah. Allah o evladın bahtını güzel.
1: Ama ben gerçekten benim için o kalbimin farklı bir kenarında. Çünkü o da beni çok seviyor. Onu gördüğüm her ayrıldığımda gözlerinin nasıl dolduğunu görüyorum. Koşup koşup gelip bana sarılışını görüyorum.
0: Biz çocukken ayakkabı boyacılığı yapıyorduk. Oradan çıkıyorduk.
1: Ben de çok boyadım ki.
0: Hani abilerine yapıyordum.
1: Ben de çok boyadım.
0: Ulan para da vermiyorlar.
1: Ben şarkı söyleyerek boyuyordum. Kızım sesim güzeldi.
0: Bir gün geç kaldım ya, abim boya sandı arkamda çam kredi. Tekme koydu boya sandığı, belinden çıktı sandığı.
1: Hadi.
0: Vallahi. Hiç unutmadım. Fakirlik güzelliği şey. Herkesin hayatında bir acısı var, bir tatlısı var.
1: Herkesin hayatında var. Yani ben hiç kimseye beddua etmedim hayatımda.
0: Gerek yok abi, beddua
1: da. Hiç kimseye.
0: Sormuşlar yani bela, diyor ki nereye gidiyorsun diyor.
1: Sahibine. Dönüp dolaşıp sana geliyor. Evet. Bana kötülük yapan kim olursa olsun affediyorum. Yolu açık olsun diyorum. Bana kim zarar verdiyse affediyorum. Yolu açık olsun diyorum. Çünkü biliyorsun çok
0: dar. Onun mükafatı Allah.
1: Allah yollarını açık
0: etsin. Ben her zaman şunu söylerim.
1: Yine de bir şey olursa
0: ben şunu kanaatindeyim. Hep de yaşadım. Allah da gösterdi, yaşattı da. Hala da yaşadıklarımız var. Biri bir şey mi yaptı bana? Bana yaptım demiyorum, kendine yaptım. Çünkü kendisine dönecek. Ne olursa olsun kendisine, bir insan karşısında bazen yaptığı bir şey ilk önce o yaşatsa bile, karşısındaki yaşatsa bile daha büyüğünü Allah ona yaşatıyor.
1: Yaşatıyor, tabii ki yaşatıyor.
0: Çünkü Allah çok adil. Ben bunu öğrendim.
1: Çok kötü bir şeydi.
0: Ben bunu yaşadım.
1: Ya şöyle bir şey var, hayatta adil. Bazen işte pirince gideyim derken bulgurdan oluyorsun. Olma.
0: Nasıl yok?
1: Kesinlikle bulgurdan olma. Bulguru kaybedersen hiçbir şeye sahip olamazsın.
0: Abi.
1: Çünkü o bulgur seni sevmiş, o bulgur seni tutmuş.
0: Allah bir nasibi birine gönderecekse, o adrese varmışsa, o adresteki de gelenin kıymetini bilirse kazan.
1: Bilmezse... Duruma göre sen tam balık takacaksın.
0: Ney? Ne pardon kulaklarım şey, duymuyor. Kulağım duymuyor.
1: Kime soruyorum diyor birader, tekrar soruyorum birader, bir bakıyorum birader, bir yazlık parası takan oluyor ha.
0: Geçen gördün.

0: Neredeydi? 11 yaşındaki miydi? Kardeşimiz sünnet olmuştu. Adam Ankara'da ne aşiretti? Daire vermişler. 11 trilyon takı. Allah ziyade etsin. Allah yemeği nasip etsin. Şuradaki
1: kardeşime söylüyorum. Diyorum evet. Birader ne yapacağım? Birader diyor babamın evine vereceğim ya. Ulan babamın evini veriyorsun sen bana. Ne babanın evini veriyorsun? O benim de babam.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Allah herkesi güldürsün.
0: Hadi sana sözüm var. Şu şarkıyı da evet. Söyleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş kaçalım.
1: Yani boş olmadığımı biliyorsun.
0: Abi kardeşiz ya. Cansın.
1: Sen de öylesin.
0: Topraktan bedene can veren Allah'ım. Bana da yaşamak hevesini ver. Her güne bir ümit veren Allah'ım, bana da yaşamak hevesin ver. Gelsin kederlerin derdin arkası, mutlu gelen günleri göster.

0: ver. Sen kurtar Allah'ım zalim felekten, ana da kulunun sevgisini ver. Bütün kainatı yaradan Rabbim, benim de gönlümün muradını ver.
1: Hep doğum öyleydi.
0: Her

Adını ver. Bir zalim aşkına kul etme beni. Gerçek aşka giden yolları göster. Bir zalim aşkına kul etme beni. Gerçek aşka giden yolları göster. Gönlümde keder var terk edilmekten. Bir zalimi sevip sevilmekten. Sen kurtar Allah'ım zalim felekten. Ona da kulunun sevgisini ver. Gönlümde keder var terk edilmekten. Bir

0: Bugünlük bu kadar. Abi kardeş, evet. Abla kız kardeşler. Rica ederim abim benim. Sağlık.
1: Gerçekten sevgi üzerine kurulan bir şarkı. Ona da sevgi. Allah'ım. İnsan ne ister biliyor musun? Çok sevmek ve sevgi.
0: Ya insanoğlu, insanoğlu da sınır yok istemekte.
1: Evet ya ben de.
0: Ona bakarsan insanoğlu da sınır yok.
1: Ben
0: boyumsuz.
1: Ya, ben bir sakızla mutlu oluyorum.
0: E olabilir.
1: Şunu biliyor musun?
0: E ne yapalım? Mutsuzluk da güzel. Mutluluğun kıymetini biliyorsun.
1: Evet, ben,
0: Allah Allah, o kadar basit. Her şey dakika sorsam, mutlu olursak mutsuzluğun kıymetini biliyorsun. Ya kimle takılacak
1: çünkü
0: abi ya?
1: Çünkü geçmişte ben hata yapmadım. Onun için değer verirsin, seversin. Ama defalarca yanılırsın. Tekrar üstüne gidersen koparsın. Kopmayacağım. Yapma, yoluna devam edeceğim.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi? Babam üstünün çok güzel bir sözü var. Babam üstün. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah'ın bir sana kılsaydı bana göre. Der ki, hüzün de güzel. O da hayatımızın bir parçası der.

0: yaşadığım şeyler böyle kolay geçecek bir şey değildi. Çünkü ben çok duygusal ve merhametli bir adamım. Onun için her en küçük şeyi içime dert ederim, düşünürüm, üzülürüm. Ve üzüldüğüm kadar da benim hayatıma yansıyor, benim içime yansıyor. Cenab-ı Allah bana aynı şeyleri bir daha yaşatmasın.
1: Amin.
0: Sadece
1: amin,
0: amin. Çünkü kaldıramıyorum.
1: Amin inşallah. Abi o kardeş, evet.
0: Bütün son kader sözü mahkumlarına, bütün kardeşlerimize, bacılarımıza, analarımıza Cenab-ı Allah bir an önce sevdiklerine kavuşmasını, onlarla güzel bir hayat sürmesini, ama ne olur ne olur ne olur bir daha aynı hatayı yapmamak şartıyla. Kim, insan gerçi hata değil yani, elinde olmadan bazı şeyler yapabiliyor. Ama bilin ki düşenin dostu olmaz. Gerçekten olmaz. Bir tek düşenin dostu benim. Bunu da çok iyi insanlar biliyor. Ama o da bitti. O da bir daha olmaz.
2: Vedanı alalım.
0: Evet, tekrar herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok şirin kardeşler Cemal. Ben seni özledim bile derim. Bir an önce çık da sen biliyorsun ne demek istediğimi. Bütün kader mahkumlarına, bütün tanıdığımıza, tanımadığımıza, herkese. Bizim için fark etmez, tanıdığımızla aynı, tanımadığımızla aynı. Çünkü aynı cezayı çekiyorlar, aynı cezayı yatıyorlar. Cenab-ı Allah herkese bir an önce ailelerine kavuşmayı, sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin.
2: Amin, amin.
0: Onu diliyoruz ve herkese en güzel geceler olsun diliyoruz. Ama bir gün fazla sürmeyecek. O olursa burada radyoda herkesle paylaşacağım onu.
1: İnşallah, inşallah. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun, sevdikleriniz olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Hepiniz Allah için çok seviyorum, bunu biliyorsunuz. Bu kardeşleriniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk diliyorum. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah yine saat 7.30'da sistemimiz açılıyor. 8'de burada kardeşiniz, bilginiz olsun.
0: Şimdi ben sana boş olmadığımı söyledim ama bir şartla, şimdi kapatır kapatmaz canımın iki parçasını kırıcık aliden senden istiyorum.
1: Tamam.
0: Bütün kader mahkumlarına gelsin ama tamam, bütün sevenlere gelsin, sevmeyenlere değil, yapmacık değil, işi bitene kadar değil, delikanlı gibi sevenler gelsin.
1: Evet. Hoşça kalın. Allah'a emanet, kendinize çok ama çok iyi bakın.

Seni öyle severim ki gözlerine bile inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum. Baktığın her yerde güneş gibi doğarım. Canımın içi. Zaten sen benim her zaman canımın içi oldun.

0: Coşmaya devam.
1: Yakup Kaya ve İbrahim Acar tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diler.

Gitme. Güneşin tan kızıllığında çiselenmiş yaprak kırıntılarını, suspus olmuş toprağın doğum halini, börtü böceklerini, sabah çayını yudumlarken uyanmış

yaramın kanayan yarasını, gözyaşlarını, esaretini ve dağlarda yankılaşma direnişin yılmaz bekçilerini anlatacağım sana. Gitme. Serhat'ta Murat'ın köylen akışını, Fırat'ta asiliğini haykıracağım. Kurşuna siper olmuş yüreklerin gülüşlerini, yürüdükleri patika yollarda düşlerini, saçlarından tel örgüler örülmüş coğrafyamın kızlarını anlatacağım sana.

Sana da diyeceğim şu. Beni bir şiirle tavladılar. Güzel insanların ya şiirleri vardır ya türküleri.